Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

Seher Yeli. Günaydın sevgili dinleyiciler. Akdeniz'in batısından TRT Antalya Radyosu'ndan sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz siz türkü dostlarımıza. Seher Yeli programıyla bu sabah saat 7'ye kadar beraberiz. Programı hazırlayan Aslı Günaydın ve mikrofonda ben spikeriniz Ayşen Merve Temiz. Programımıza Aziz Şenses'ten alınan bir türküyle başlıyoruz. Yenice yolları bükülür. Nihat Erdağ sizlerle.

Nazi Biçerel'den Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği Şu Uzun Gecenin Gecesi Olsam, Çorum türküsünü Güven Yapar'ın yorumundan dinliyoruz.

Seher Yeli, Bedia Akartürk'ün derlediği bir aydın türküsüyle devam ediyor. Şu dalmanın dağını duman bürüdü. Bir Can Pullukçuoğlu sizlerle.

Ötmesin bülbüller, solmuştur gülüm. Döküldü çiçeğim, kurudu dalım. Dostlar omzunda giderse salım, atıver çemberi, of salın üstüne. Karalar mı giydin, alın üstüne. Bu Kırıkkale türküsünü Osman Kalay'dan dinliyoruz.

Kariyeli programımız bir ağrı türküsüyle devam ediyor. Konma bülbül konma Nergis daline. İsmet Koçkar'dan alınan türküyü Muzaffer Ertürk'ten dinliyoruz.

Sivas'a doğru uzanıyoruz şimdi. Hazanla geçti şu benim ömrüm. Aşık Emrah'tan Can Etili'nin derlediği bu türküyü Mustafa Özarslan'dan dinliyoruz.

Bir Seher Yeli programının daha sonuna geldik. TRT Antalya Radyosu'ndan programı hazırlayan Aslı Günaydın ve ben spikeriniz Ayşen Merve Temiz. Güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle son türkümüzle sizlere veda ediyoruz. Ekin ektim çöllere. Ahmet Turan Şan sizlerle.

0: TRT Türkü.
1: Saat 7.
0: Haberler.
1: Günaydın, ben Büşra Tayır'dan haberleri veriyoruz. Suudi Arabistan, Yemen'deki İran destekli Husilerin Mekke'ye İHA saldırısı düzenlediğini, hava savunma sistemleriyle engellendiğini açıkladı. Türkiye, İslam İşbirliği Teşkilatı, Kuveyt ve Pakistan saldırıya tepki gösterdi. Husiler iddiaları yalanladı, kutsal mekanları hedef almadıklarını savundu. Yemen'deki İran destekli Husilerin Mekke'ye yönelik İHA saldırısına Ankara'dan tepkiler peş peşe geldi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, alçak saldırı girişimini en güçlü şekilde lanetliyorum dedi. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Harem-i Şerif'in mahremiyetini hedef alan bu eylemin meşrulaştırılamayacağını belirtti. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de, Mekke'yi mükerremeye saygısızlık, tüm Müslümanlara saygısızlık yapmak anlamına gelir ifadelerini kullandı. Türkiye, Husilerin Suudi Arabistan'da Mekke'ye hedef alan İHA saldırısını şiddetle kınadı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bölgesel istikrarı ve güvenliği de tehdit eden bu saldırıların derhal sona erdirilmesi çağrımızı yineliyoruz ifadelerine yer verildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mekke Savunma İttifakı'nın kurumsallaşma sürecinin devam ettiğini belirtti. Kurumsallaşma süreci tamamlandıktan sonra daha somut adımların atılacağı mesajını veren Bakan Fidan, Husilerin Suudi Arabistan'a hedef alan saldırıları karşısında Suudi Arabistan'ın yanında olduğumuzu açıkladık, Mekke İttifakı'nın ruhuna göre davranıyoruz dedi. Hakan Fidan, Suriye'yi istikrarsızlığa sürükleme potansiyeli en yüksek tehdidin İsrail olduğuna da dikkat çekti. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, terörsüz Türkiye ile terörün gündemden tamamen çıkarılmasının hedeflendiğini söyledi. İç cephesini sağlamlaştıran Türkiye, uluslararası alanda daha fazla söz sahibi olacaktır dedi. Bakan Güler, Türkiye'nin bölgesinde ve dünyada artan etkisine de dikkat çekti. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün'le Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Hürkuş 2 ile test uçuşu yaptı. Görgün ve Orgeneral Dalkıran, Murat ISR radarıyla donatılan jet eğitim uçağı Hürjet'le de test uçuşu gerçekleştirdi. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, yakın zamanda iki uçağın da teslimatlarının hava kuvvetlerine yapılacağını söyledi. Gökvatan'ın koruyucusu Akıncı Tavrizi insansız hava aracı, Sungur hava savunma füzesiyle gerçekleştirdiği atış testinde yüksek süratli insansız hava aracına tam isabetle vurdu. Akıncı, hava muharebesindeki gücünü bir kez daha ortaya koydu. Finansal İstikrar Komitesi bugün toplanıyor. Toplantıya Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlık edecek. Yükseköğretim Kurumları sınavı ek yerleştirme tercihleri bugün başlayacak. Tercih işlemleri 21 Eylül'e kadar devam edecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 12 il için sarı kodlu uyarıda bulundu. O uyarıya göre Ankara, Eskişehir, Antalya, Denizli ve Çorum'un da aralarında bulunduğu illerde kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor. Doğu Anadolu'da kuvvetli rüzgar, Van, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde ise kısa süreli fırtına öngörülüyor. ABD Merkez Bankası Fed'den 3 yıl sonra ilk kez faiz artırımı geldi. Banka politika faizini 25 baz puan artırarak %3,75 ile 4 bandına çıkardı. Amerika Birleşik Devletleri Rusya'ya yönelik yaptırım açıklamaya hazırlanıyor. Temsilciler Meclisi Rusya'ya yaptırımları içeren yasa tasarısını kabul etti. Tasarının yasalaşması için Donald Trump'ın imzası gerekiyor. Spor. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında bugün Marsilya'ya konuk edecek. Saat 22'de başlayacak karşılaşma TRT 1, Tabii ve TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Formula 1'de merakla beklenen 2027 takvimi açıklandı. 5 yılın ardından düzenlenecek Türkiye Grand Prix heyecanı 1 Ekim'de başlayacak. İstanbul Park 24 ayaktan oluşan takvimin 17. yarışı olarak koşulacak. Haberleri sundum.

TRT Türkiye'de sabah. Günaydın İstanbul'dan, İstanbul Radyosu'ndan, TRT Türkü Stüdyomuzdan, sevgiler, saygılar, sesimizin ulaştığı her yere, herkese. TRT Türkü'de sabah başlıyor ve saatler 10'a ilerlerken biz yaklaşık 3 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız diye hatırlatıyoruz programımızın en başında. Efendim, programı bu sabah sizler için Ahmet Şen Ses hazırladı. Sesimizi, soluğumuzu teknik yönetmenimiz Ferhat Özdemir ulaştırıyor. Mikrofon başındaysa spikeriniz ben, Dilek Demirbilek Topçu varım. Gününüz aydın olsun. Efendim, bize eşlik edin istiyoruz. Dolayısıyla Facebook'tan TRT Türkü'de sabahın olduğu bölüme mesajlarınızı, isteklerinizi yazarsanız sıradaki türkülere sizi de ortak ederiz. Onu da programımızın başında hatırlatmış olalım sevgili dinleyicilerimiz. Saatler onu gösterinceye dek birlikteyiz dedik. İlk eserimizi dinlemeye başlayalım. Ali Ekber Çiçek, Aşık Davut Sulari'den derlemiş. Erzincan Tercan yöresine ait türküyü Gülcan Kaya, İstanbul Radyosu Türk Halk Müziği Korosu'yla birlikte seslendiriyor. Şipke'nin Kavakları.

Mayadağ'dan Kalkan Kazlar Şahin Gültekin'i dinledik. Efendim TRT Müzik Dairesi Başkanlığı'nın yöre ekibinden derlediği bu Rumeli türküsüyle. Şimdi de Gülşen Altun'a kulak vereceğiz. Efendim Burhan Gökalp'in derlediği Ankara Çubuk türküsünü dinleyeceğiz. Asker oldum vatana.

İbrahim Can'ı dinledik, eser Bahar Rüzgarı. Sabriye Sayın bu kez mikrofona gelecek. Ahmet Yamacı'nın Kamil Nizam Bigalı'dan derlediği Çanakkale Biga türküsünü seslendirecek. Çemberimde gül oya, gülmedim doya doya.

0: Efendim Hüsamettin Subaşı seslendirdi Yeni Hamamın Üstüyem. TRT Müzik Dairesi Başkanlığı Faik Erener'den derlemiş bu Van türküsünü.
1: Yol durumu.
0: İzmir-Aydın otoyolunun 22 ila 23. kilometrelerinde 29 Eylül 2026 tarihine kadar Devlet Su İşleri Köprüsü İzmir istikameti sağ ve emniyet şeridi kapatılacak olup trafik akışı sol ve orta şeritte sağlanacak. Çatalca-Büyükçekmece yolunun 21 ila 23. kilometrelerinde 25 Eylül 2026 tarihine kadar üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Büyükçekmece istikameti trafiğe kapatılacak, ulaşım Çatalca istikametinden iki yönlü geliş gidiş olarak sağlanacak. Beyşehir-Antalya yolunun 24 ila 25. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları kapsamında patlatma yapılacağından bugün 12-15 saatleri arasında yol trafiğe kapatılacak. İnebolu-Abana-Çatalzeytin yolunun 39 ila 41. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Hem karayollarındaki durumu aktardık, yolda seyir halindeki dostlarımıza iyi yolculuklar dileyelim ve bir Edirne Keşan türküsünü onlara da armağan edelim. Mücella Atan'ın sesiyle Nimet Çubukoğlu derlemiş yöre ekibinden. Kızılcıklar oldu mu, selelere doldu mu?

Neşet Ertaş'ı dinledik bir Kırşehir türküsüyle ki TRT Müzik Dairesi kendisinden almış bu türküyü. Al yanak allanıyor dedi. Saatler 7.40 beraberliğimiz TRT Türkü'de Sibel Güzel'den dinleyeceğimiz bir Malatya türküsüyle devam edecek. Ufuk Erbaş Mahmut Teke'den derlemiş Pınar'a gel ki görem diyor Sibel Güzel.

Efendim, Mehmet Demirtaş'ı dinledik. Nida Tüfekçi'nin Necmettin Palacı'dan derlediği Ankara türküsüyle Oğlan Kolunu Sallama. Efendim, şimdi de Konya'ya uzanıyoruz. Konya Bozkır türküsüyle Bedia Akar Türk'e kulak veriyoruz. Kenardan geçeyim, yol sizin olsun.

Bir Orta Anadolu türküsüyle Bülent Aslan'ı dinledik. Penceresi cam cama. Şimdi de bir Diyarbakır türküsü var sırada. Muzaffer Sarı Sözen, Selahattin Mazlumoğlu'ndan derlemiş. Ali İbicek seslendiriyor. Makaram sarı bağlar, kız söyler gelin ağlar.

Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Adana çevreleri, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay'ın batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İç Ege, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, göller yöresiyle Muğla, Antalya'nın batısı, Sinop, Samsun, Ordu, Amasya ve Çorum çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Doğu Anadolu'nun batısında güneyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde normalleri civarı ve yer yer altında seyredeceği tahmin ediliyor. Buna göre bazı illerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle: Bursa 26, İstanbul 25, Çanakkale ve Kırklareli 27, İzmir 30, Denizli ve Muğla 22, Uşak ve Isparta 20, Adana 33, Antalya 26, Hatay 31, Ankara 22, Konya 26, Nevşehir 25, Bolu 18, Düzce 21, Sinop 23, Eskişehir ve Zonguldak 20, Amasya 25, Rize 24, Samsun 21, Trabzon 22, Erzurum 27, Kars 26, Malatya 32, Van 25, Diyarbakır 35, Gaziantep ve Mardin 33, Şanlıurfa 35 derece.

0: hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, güney ve iç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, batı ve orta

Efendim saatler 8'i 1 dakika geçiyor. TRT Türkü'de sabah hava durumunun ardından bir Adana türküsüyle devam ediyor. Halil Atılgan Selahattin Sarıkaya'dan derlemiş, Arzu Aydın seslendiriyor. Adana Köprübaşı.

Özay Gönlüm'den alınan bir Denizli türküsü seslendirdi Makbule Kaya, Elindeki Mendili. Şimdi de Azerbaycan'a, Tebriz'e geçiyoruz. Mehmet Özbek Hasan Cudari'den derlemiş, İmran Koç seslendiriyor. Araz Üste, Buz Üste.

Özgür Eren'i dinledik. Bir İstanbul türküsü ile entarisi ala benziyor dedi. Saatler 8.13, beraberliğimiz devam ediyor. Efendim biraz da Facebook'tan gelen mesajlarınıza şöyle bir göz atalım istiyoruz ve sıradaki türküleri ortak edelim istiyoruz. Bartın'dan sevgiler saygılar demiş Musa Aytuğ. İyi yayınlar dilemiş, teşekkür ediyoruz. Murat Odabaşı mızrap tele değdiğinde asırlık bir hasret ya da kelimelere sığmayan bir sevda geliverir dile. İnsana, toprağa ve yaşama dair ne varsa söyler türküler diyor. Günaydın diyerek selamlıyor. Gökyüzünün gri bulutlarla kaplı olduğu serin bir sonbahar sabahında İstanbul Avcılar'dan merhabalar. Kıymetli şahsınız ve değerli yayın ekibinize muhabbetle demiş, selamlar yollamış. Çok teşekkür ediyoruz. Bozkır'ın sessizliğinden yükselen, dağların yankısından süzülen, acıyı bal eyleyen, her dinlediğinizde yüreğimizde ayrı bir tele dokunan türkülerin muhabbetiyle dostluğun izini sürdüğümüz harikulade güzellikle bir program TRT Türkü'de sabah diyor. Efendim ekibimize teşekkürler etmişler ve sıradaki türküyü de türkü sevdalısı tüm dostlarına armağan etmiş sevgili dinleyicimiz. Selam olsun bizden de kendisine. Zeki Başoğlu, Kara Elmas Diyarı Zonguldak'ın Şirin ilçesi Gökçe Bey'den hayırlı yayınlar dilemiş. Efendim, Abdullah Yılmaz, Abdülkadir Bilgili, Adem Karaca, Adem Karaşal, Ahmet Uzal, Ahmet Şekerci.

Ve Ahmet Özçelik için bir türkü istemiş. Ordu'dan Leyla Çabuk, türkü dostlarıma gelsin sıradaki türkü diyor. Yılmaz Can Türk, Karadeniz'in incesi, fındığın başkenti, kirazın ana vatanı, Giresun Espiye'den tüm türkü dostlarıma, yayında yapımda emeği geçen siz değerli yayın ekibine kucak dolusu selamlar, sevgiler gönderiyorum diyor. Sağ olunuz. Giresun Bulancak'tan İdris Şen, sıradaki türkü aileme, tüm dostlarıma, İsmet Paşa Mahallesi sakinlerine armağan olsun diyor. Recep Uzun Afyonkarahisar'dan türkü severleri ortak etmiş. Hasan Cengiz günaydın diyor. Arif Cebeci, Şaban Özkan, Özcan Keleş, Adil Taş, Alim Keleş ve İbrahim Burnak için istiyor. Bir istek daha okuyalım. Mehmet Çakmaktaş Sakarya'daymış. Diyaliz'den yazıyorum. TRT Türkü yayın ekibine, tüm türkü dostlarına selamlar, sevgiler demiş. Bize geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Hem kendisine hem şu anda hastanelerde bulunan tüm sevgili dinleyicilerimiz diyelim ve sıradaki türküyü onlara da armağan edelim. Efendim, bir Ankara türküsü, Rıfat Balaban'ın derlediği türküyü Ali Demirhan seslendiriyor. Evlerinin önü tahta daraba diyor.

Sevgili dinleyicilerimiz, Türk Halk Müziği'nin seçkin örneklerini dinleyeceğiniz Türkü Evi programı hafta içi her gün saat 21'de canlı yayınla sizlerle.

İlk beraberliğimiz bir Erzurum türküsüyle devam edecek. Hamza Çelik Giresun Trebolu Yaşmaklı Ağaçbaşı Yaylası'ndan selamlar saygılar yollamış. Sıradaki eseri eşime çocuklarıma, TRT Türkü Türkiye'm grubu dostlarıma, TRT çalışanlarına dinleyenlerine armağan ediyorum diyor. Mehmet Gür de başarılar dilemiş ekibimize, tüm türküler radyo duayenlerine, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi sağlık görevlilerine, hastalarına, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi sağlık birimleri hastalarına gelsin. Hastanelere nice vefalı yıllar dilerim diyor. Gültekin Erkılıç Gaziantep'ten selamlar sevgiler yollamış. Eşi Meral Hanım oğlu Ege, Turan hocası ve tüm türkü severler için istiyormuş. Kocaeli Darıca'dan İlhami Uyar ekibimize selamlar yolluyor. Sevgiler saygılar yolluyor. Çok teşekkür ediyoruz. Osman İnan, TRT Türkü günaydın Ankara'dan selamlar. Türkü Radyosu başında tüm türkü severlere armağan olsun, kolay gelsin diyor. Teşekkür ediyoruz. Salih Akova İstanbul Pendik selamlamış. Trabzon Araklı Kayacık Köyü'ne TRT Türkü dostlarına armağan etmiş. İbrahim Özüdoğru Çorum'dan sevgiler selamlar yolluyor. Sıradaki türküyü TRT Türkü dostları ve tüm Çorumlu hemşehrilerine armağan ediyormuş. Bir istek daha okuyalım. Ömer Akaryalı Sakarya'dan tüm türkü severlere selamlar olsun demişler. İyi yayınlar dilemişler. Sağ olunuz. Bir Erzurum türküsü dedik. Kenan Tuna Yöre ekibinden derlemiş. Gürkan Özpeker seslendiriyor. Narman kazasında bir gelin gördüm.

haberliğimiz efendim bir potpuri ile, Rumeli türkülerinden oluşan bir potpuri ile devam edecek. Cumhur Özcan Bilecik Yeni Pazar'dan yeni eğitim öğretim sezonunu başlayan tüm öğrencilerimize gelsin. Osman Gazi Mahalli Muhtarı diye de mesajını noktalamış. Ümit Sağlam Dinar'dan, Hacı Beşirli Köyü'nden selamlar yollamış. Tüm türkü dostlarına, ekibimize ve gurbetteki köylülerine armağan etmiş. Uğur Heybeli Isparta Senirkent'ten sıradaki türküyü Çetin Şen için istiyor. Abdullah Albayram Gaziantep Şahin Bey'den selamlıyor. Gününüz aydın olsun demiş. Sıradaki türküyü Kara Keçili Ali Bayramoğulları ailesine armağan ediyor. Turgut Akbaş Tavak Köyü'nden selamlar. Bütün radyosu açık olanlar için çalarsanız sevinirim demiş sıradaki türkü için. Burdur Esinevler'den Zeki Gün de ekibimize, eşine, çocuklarına, torunlara, tüm türkü severlere, dinleyicilerimize, herkese armağan ediyor sıradaki türküyü. Ali Yöntem Bucak'tan ulaşmış. Hüseyin Güven, Cafer Özalp, Zeynep Özalp için ricada bulunmuş. Rasim Salçık, hayırlı sabahlar Orhan Eli Altıntaş Mahallesi'nden selamlar demiş tüm türkü dostları için ve çalışma arkadaşları için. Efendim yapımcılarımıza da armağan ediyorlar. Gülten Kaymak da Edirne'den İstanbul'a selam olsun diyor. Kolaylıklar diliyor ekibimize, türkü dostları için bir türküye ortak olmak istediğini belirtiyor. İhsan Özdoğan da efendim sizin aracılığınızla İlyas Aydın, İlkay Karabiber, Mithat Kaykı, Mehmet Altan, Kemalettin Kılıç, Zeki Gün, İbrahim Kaçar, TRT Türkü ekibimiz ve Gülşehirlilere armağan olsun deyip Nevşehir'den ulaşıyor. Mustafa Telli Kayseri'den selamlamış. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz demiş. Ailesi, torunları Mustafa, Emin, Ahmet, Şerife, Zeynep ve Elife için istiyor. Selim Onay Denizli Yatağı'ndan selamlamış. Efendim hayırlı sabahlar diliyor. Onların isteklerini yerine getirelim. Bir Rumeli türküsü seçkisi dedik. Muzaffer Sarı Sözen Kemal Altınkaya'dan derlemiş. Emine Akmeş'e seslendirecek.

Sevcan Orhan'ı dinledik. Çift beyaz güvercin olsam dedi. Beraberliğimiz devam ediyor. Sırada bir Diyarbakır türküsü var. İstekler de var. O istekleri de değerlendirelim bu türküyle. Hatice Ünal, Acıpayam Kelekçi'den ulaşan dinleyicimiz Recep Kalkan, Afyon İşçehisar'dan selamlamış. Zübeyir Yılmaz, Hatay Altınözü Kozkalesi köyünden selamlar yolluyor. Eşi Güllü Hanım ve torunları Recep, Koray ve Nergis için çalmamızı istiyor. Sebahattin Konal, Giresun Şebin Karahisar'dan selamlamış. Sizleri internet üzerinden dinliyorum demiş. Mehmet Dayı, Uşak'tan selamlar diyor. Tüm türkü dostlarına selam yolluyor. Halim Bekiroğlu, Hacı Tosun Refahiye'den ulaşıyor. Veli Özdemir, Adıyaman'dan selamlamış. Ceyran Şimşek Ayar, Samsun Atatürk Takum'dan sevgiler yolluyor. Kocaeli Gebze'den Akif Arslan, Osmaniye'den Fahri Özdemir ki Osmaniye Emniyet Müdürlüğü ve tüm polis arkadaşları için sıradaki türküye ortak oluyor. Bayram Gökçen Fethiye'den sevgiler.

yollamış. Sıradaki türkü torunlarım için olsun demiş. Hasan Ceylan Aydın'dan selamlıyor. Tortum Doruklu köyünden Metin Yıldırım, sizi de ortak edelim. Bir istek daha, Salih Kurt Manisa Şehzadelerden hayırlı sabahlar dilemiş. Sıradaki türkü aileme, torunlarıma, türkü dinleyen dostlarıma sizlere armağan olsun demiş. Sevgiler yollamış. Efendim, onların isteklerini yerine getirmiş olalım. Diyarbakır türküsü var dedik. Celal Güzelses derlemiş efendim. Ramazan Şenses seslendiriyor. Diyarbakır dört köşe.

Saatler 8.52'yi gösterdi bile beraberliğimiz. Efendim Tülay Örten'den dinlediğimiz Açıl Ey Ömrümün Varı türküsüyle devam etti. Mersin Silifke yöresine ait türkü, Cavit Erden'in Hüseyin Say'dan derlediği türküydü. Beraberliğimiz devam edecek. Çankırı Çerkeş'e gideceğiz ama öncesinde istekleri sıralayalım. Hüseyin Şahin hayırlı sabahlar dilekleriyle ulaşıyor. Almanya'dan sevgiler yolluyor. Arkadaşları için sıradaki türküye ortak olmak istediğini belirtiyor. Efendim Mustafa Aydemir Ordu Fatsa'dan kucak dolusu selamlar yollamış. Eşi Ayla Hanım, kızı Aleyna, oğlu Atalay, ekibimiz ve türkü dostları için istiyor. Zeki Özceylan Berzifon'dan selamlamış. Arkadaşı Zeki Ayaz, eşi Beti Ayaz, Yücel Ertuğ ve Ali Şahin için çalmamızı istiyor. Efendim bu arada da Sabahat Hanım ömrüne bereket demiş. Sevgili Sabahat'e buradan sevgilerimizi yollayalım. Sabahat Aslan'a da en kısa sürede yine aramızda olmasını diliyoruz, istiyoruz. Yavuz Selim Karlı da Trabzon Araklı Pervane Köyü'nden selamlıyor. Yasin Alkan Uşaklıoğlu, Aziz Ceviz Bilecik Bozüyük'ten selamlar yollamış. Eşi Raset Hanım için istemiş. Turgut Eren Eskişehir'den türkü dostlarına ve Eskişehir'e armağan olsun diyerek istekte bulunuyor. Kazım Ülgü, özümüz sözümüz türkülerimizle beraber başlayan yeni güne Osmaniye Bahçe Bekdemir Köyü'nden sevgiler, selamlar, hayırlı sabahlar. Sıradaki türküler aileme, köyümün sakinlerine, siz değerli yayın ekibine, TRT Türkü dostlarına armağan olsun demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Mehmet Ali Akyıldız, Trabzon Araklı Kayacık Köyü'nden ulaşıyor. Efendim, TRT Türkü dinleyicileri için istekte bulunuyor. Coşkun Bakan, Akdeniz'in yağmurlu bir Akdeniz sabahından hayırlı yayınlar diyor. Tüm dostları için istiyor. Müselami Kabakçı da Niksar'dan selamlıyor. Bir istek daha. Hasköy Araklı'dan, Trabzon'dan türkü dostları günaydın diyerek ulaşmış İsmail Akgün. Onun isteğini de yerine getirelim. Ve Mersin Silifke yöresine ait türküyü dinledik Tülay Örten'den. Şimdi Hasan Özel'in sesiyle bir Çankırı Çerkeş türküsü dinleyelim. Sadi Yaver Ataman, Hanife Ataman'dan derlemiş. Leblebi koydum tasa.

Soner Özbilek'ini dinledik sevgili dinleyenler. Selahattin Çil'den Şakir Öner Günhan bestelemiş, derlemiş bu Bartın türküsünü. Atlı geliyor, atlı dedi Soner Özbilek. Efendim bana Erciş'e doğru yola çıkacağız. Hüsamettin Subaşı'dan derlenen türküyü dinleyeceğiz. Günaydın diyor Konyakulu'dan Hasan Güçlü. Eşi Havva Hanım için istiyor. Size bir Van türküsü yollayacağız. Ali Çakır Samsun 19 Mayıs'tan selamlar yollamış. Osman Çayır İstanbul Ok Meydanı'ndan sıradaki türküyü torunu Ege'ye, Emet Azant köyünden Süleyman Birol'a armağan etmiş. Ramazan Özünlü Aydın İsa Bey'den selamlar diyor. Türkü sevenleri ortak ediyor. Kahramanmaraş'tan Fatih Çelebi, Osman Köz Terme Kozluk'tan ulaşıyor. Şaban Günhan Eskişehir'den, Serap Çol Kuşu, Çöl Kuşu siz de ortak edelim. Sıddık Kırmakaş Tokat Sulusaray'dan herkese selamlar demiş. Sevdikleri ve bizler için istemiş. Ahmet Arslan Çanak Biga'dan selamlıyor. Osman Çokyaman Adana Tellidere'den sesimizin ulaştığı herkese selam olsun diyerek türkü dostları ve ekibimizi ortak ederek istekte bulunmuş. Ankara'dan Sait

Yağmurlu Ankara sabahından günaydın diyerek ulaşıyor Sait Bey. Sefa'yı Özdemir Bartın Çayır köyünden selamlıyor. Türkü dostları ve sunucularına armağan ediyorum diyor. Sağ olun. Haşim Varol Sakarya'dan ulaşmış. TRT Türkü çalışanları ve dinleyicilerimizi ortak ediyormuş. Sezgin Daşdemir Muğla Dalaman'dan saygılar sunarım diyor. Eşi ve çocukları için sıradaki türküye ortak oluyor. Savaş Özata İzmir'den yapım yayın ekibi ve tüm TRT Türkü dinleyicileri için istekte bulunmuş. Şaban Dişli, hoş geldiniz. Size, değerli ekibinize kolaylık dilerim diyor. Efendim, emekleriniz için teşekkürlerimi iletiyorum. Türkülerin bir araya getirdiği yürekleri de en iyi dileklerimle selamlıyorum. Sağlıkla, mutlulukla ve dahi türkülerle demişler. Efendim, istekler yerine gelsin. Van'a Erciş'e gidiyoruz dedik. Semra Algül seslendiriyor. Ah le, ara le.

Münevver Özdemir'i dinledik. Şerafettin Civelek'ten alınan Muğla türküsüyle Atiye Hanım'ın bahçesinde dedi. Efendim bir Orta Anadolu türküsü var sırada. İstekler de bir yandan geliyor. Son saatimize girdik. Saatler 9'u 9 dakika geçiyor. Hava Türk Bulancak'tan ulaşmış. Eşi Kemal Bey kızları Rümeysa, Hüma ve Neva için istemiş. Alado doğdu Trabzon'dan Yomra Özdil Mahallesi sakinlerine ortak ediyor. Müjgan Kızılkaya. Türkü armağan ediyorum bütün türkü dinleyicileri için diyor. Türkan Şekerci Kocaeli Gebze'den ulaşmış. Kastamonu Küre Çaybükü köyündeki güzel insanlar için gelsin. Ayrıca Kastamonu Çatalzeytin'de bulunan Nezahat Bozkurt için de diyor. Yılmaz Kaygısız Göller Güller Gönüller Diyarı Burdur'dan selamlar sevgiler. 42 yıllık hayat arkadaşım Ayten Kaygısız ve torunlarım için istiyorum demiş sıradaki türkü için. Efendim Hasan Yalmancıoğlu da İzmir Menemen'den selamlar yollamış. Eşi torunları ve türkü dostlarıyla pazarcı arkadaşları için istiyormuş. Ümit Kaya Çelebi, Kemal Benli ve eşi Nuran Hanım'a armağan ediyor. Mehmet Çay hayırlı sabahlar dileklerini Muğla Kavaklıdere Çatak Mahallesi'nden ulaştırıyor. Yılmaz Karaağaç da Kütahya Gediz'den tüm türkü dostları için istekte bulunmuş. Mithat Kaykı Edirne Uzun Köprü'den ulaşıyor. Annesi Gülizar Hanım Mefaret ve Rahmi Taş'tan için istiyor. Murat İşi Sağlam eşi Nisa Hanım'a ortak etmiş. Şükrü Tahran hayırlı sabahlar diliyor. Konya Bozkır Karaca Ardıç Mahallesi'nden sıradaki türkü herkese armağan olsun demiş. Efendim teşekkür ediyoruz. Sabahat Aslan'a selamlar var, mesajlar var ama bugün sevgili Sabahat Aslan yok yayında, onu da söylemiş olalım. Ona da selamlar iletelim. Mustafa Atmacı Afyonkarahisar'dan herkese armağan ediyor türkü, sıradaki türkü sağlık çalışanlarına, emniyet güçlerine, TRT türkü dinleyicilerine, eşim Zeynep'e armağan olsun diyor. Hayri Merdane Konya Karapınar Kesmez köyünden saygılar diyor TRT türkü çalışanları.

dinleyicileri ve ailesi için istekte bulunuyormuş. Teşekkür ediyoruz. İbrahim Kabaoğlu serin bir Ayvalık sabahından herkese kucak dolusu selamlar. Trabzon Çaykara Taşören köyüne armağan ediyorum demiş. Efendim bugün de İstanbul serin. Dolayısıyla biz de serin bir İstanbul sabahından sesleniyoruz. İki gündür bir anda sonbaharı yaşamaya başladı İstanbul. Yaz çabuk mu geçti ne bilemiyorum. Bana öyle geliyor ama her mevsiminde kendine göre ayrı bir güzelliği de var açık söylemek gerekirse. Dolayısıyla böyle son yazın o güzel günlerini de güzel geçirelim istiyoruz. Türkülerimiz de eşlik etsin size. Ne dedik? Bir Orta Anadolu türküsü sırada var dedik. Ümit Tokcan mikrofona gelecek. Ömer Şan'ın Ali Çöke'den derlediği türküyü seslendirecek. Bağa gel, bostana gel.

Baba bir Rumeli türküsüydü. Şule Arık'tan dinledik. Denizli Acıpayam türküsü var sırada. Özay Gönlüm'ün Hüseyin Aktekin'den derlediği türküyü Şakir Öner Günhan seslendirecek. Kimler için seslendirsin? Denizli Çameli Taşçılar Mahallesi'nden Serdar Deniz tüm TRT Türkü dinleyicileri için istiyor. Çameli Elmalı esnafına da armağan etmiş. Bayram Doğan, sizleri Mersin Bozyazı'dan selamlıyorum diyor. Türkü sevenler için istiyor sıradaki türküyü. Yusuf Ziya Gönen, Konya Çumra'dan ulaşmış. Çumra halkı ve Konya Netlok çalışanları için istiyormuş. Efendim, Zeki Gül Eskişehir'den Devre'ye selamlar yollamış. Hasan Gömeç Manisa Karaali Köyü'nden türkü dinleyicileri ve sevdikleri için istiyor. Rıza Yakın Bafra'dan selamlar, saygılar, kolaylıklar diliyorum demiş. Eşi Fatma Hanım kızları Nuray ve İlk Nur damadı Abdullah, torunu Giray ve TRT Türkü frekansında bulunan bütün dostlarını ortak ediyor. Turan Akman Erkılıç efendim Eskişehir'den selamlar yollamış. Deniliyor ki türküleri dinledikçe gönül doyar ama güzel türküler çoğaldıkça insan yeniden acıkır. Gönlünüzün ve ufkunuzun hep zenginleşmesi dileğiyle, sağlıkla, huzurla, türkülerle kalın demiş. Efendim pek çok da isim saymış. Diyor ki TRT Türk arkadaşlarımıza, eşime, oğlumuz Çağan Deniz'e, kardeşimiz Gültekin Erkılıç'a, Gökşen Sevindi'ye, Şaban Dişli, Murat Odabaşı, Ender Ay, akrabalarım, çalışma arkadaşlarım ve ekibimizi de ortak etmişler. Çok teşekkür ediyoruz. Melut Karaca, Konya Cihanbeyli Karabağ'dan kucak dolusu selamlar yollamış. Erdal Öztürk, Edremit Akçay'dan ulaşmış. Kadir Çankaya, Isparta Senir Kent'ten ulaşıyor. Hamza Akkurt, Samsun 19 Mayıs Ormancık Köyü'nden. Hacı Ayaz Giresun, Espiye Güzel Yurt'tan. Mehmet Yolcuoğlu diyor ki günaydın. Güne türkülerin o güzel sesiyle memleket kokan ezgilerle başlamak insana ayrı bir huzur veriyor. Bazen bir türkü çocukluğumuzu, bazen memleketimizi, bazen de güzel bir anımızı hatırlatıyor. Sabahın sessizliğinde radyodan yükselen bir türkü günün bütün yorgunluğunu daha başlamadan gönlümüze iyi geliyor demiş. Denizli'den annesi ve tüm sevdikleri için ulaşmış. İstanbul Çatalca'dan ulaşıyor. Denizli'ye selamlar yolluyor sevgili dinleyicimiz. Efendim istekler yerine gelsin. Ne dedik? Denizli Acıpayam türküsü dedik. Şakir Öner Günhan'ın sesiyle Cemile'nin gezdiği dağlar meşeli.

Bacadan gel bacadan, Hayal Has'ı dinledik Ahmet Yamacı'nın Şinasi Katırcı'dan derlediği bu ağrı türküsüyle. Mersin Mut'a düşecek yolumuz, Balıkesir Dursun Bey'den Yüksel Bilgen ulaşan dinleyicimiz. Torunları Yiğit, Aras, Yaren, Muhammed, Can, Hüseyin, Özefe, oğlu Umut, Ahmet Bilgen, kızları Atike, Aydoğdu, Hatice, Özefe ve tüm türkü dostları için istemiş. Hüseyin Coşkun Kayseri'den ulaşmış efendim. Erdoğan Avcıbaşı Manisa Şamarköy'den, Ufuk Erdem Ankara'dan, Hatice Kaymak Solak İzmir, Selçuk Efes'ten ulaşan dinleyicilerimiz. Hacı Ali Arlı hayırlı bereketli güzel günler dileyerek ulaşmış bize. Nurullah Çoban Aksaray Ihlara Vadisi'nden ulaşıyor. Yener Öztürk Çıldır Doğru Yol Köyü'nden. Emin Akgün de Manisa Salihli Yağbasan Köyü'nden ulaşan dinleyicilerimiz. Suna Koçak, emeklerinize sağlık demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Yapımcımıza özel teşekkürü var. Efendim isteklerinizi yerine böylece getiriyoruz. Mehmet Kalaycıoğlu Bilecik'ten ulaşıyor. Kemal Özkul, efendim Tavşanlı'dan eşi Sündüz Hanım ve kendisi için istekte bulunmuş. Gülnaz Malbastı Delal, efendim sizlerleyim, İyi ki varsınız, teşekkürler demiş. Sağ olunuz. İsmet Gök Kayseri Karakimse Mahallesi'nden ulaşmış. Eşi Emine Hanım, hayır kimler için eksik okumayalım, bütün dostlarıma Bayram Hacı Mahallesi'nden kardeşim İrfan Köklü ve eşine Emine Hanım'a demiş. Komşuları Adnan ve Sebahat Hanım'a, Ahmet Boyacı'ya, Muammer Sarıbaş'a, ailesine...

Mardin kapısından atlayamadım, liralarım döküldü toplayamadım bir Diyarbakır türküsüydü. Celal Güzel Ses'ten Mehmet Özbek derlemişti. Arzu Akmeşe'nin yorumuyla dinledik. Saatler 9.36. Yavaş yavaş programın sonuna doğru yol alıyoruz. Hüseyin Balcı bu kez mikrofona geliyor. Bir Trabzon Maçka türküsü seslendirecek. İstekler var, onları da sıralayalım. Türkan Tanrıverdiler Kars'tan selamlamış. Şaban Dişli, estağfurullah efendim ne demek. Yanıldım diyorsunuz. Sevgili Sabahat Aslan'a bir kez daha sevgilerimizi yollayalım buradan. Soner Koç hayırlı sabahlar diliyor. Tüm yargı personeli için istiyormuş. Suna Koçak selamlar sevgiler demiş Didim'den ve sevgili teknisyenimize sevgiler selamlar yollamış Ferhat Özdemir'e diyor. Adnan Önem Aydın Efeler'den selamlıyor. Mustafa Yanbastaoğlu Eskişehir Odun Pazarı'ndan TRT Türkü dostlarına Muhammed Ateş hocama armağandır diyor. Efendim onların isteklerini yerine getiriyoruz. Özgür Aldemir Mersin'den, İsmail Hakkı Cansız Balıkesir'den, İlyas Aydın yeşil vatanımızı korumak hepimizin görevi demiş. Ormanbeyli Tokat'tan ulaşmış. Hüseyin Akdoğan Ankara Sincan'dan, Hüseyin Erkoçak Erçolak Afyon Karahisar'dan ulaşan dinleyicimiz İsmet amcama hediye ediyorum diyor. Armağandır diyelim ve Hüseyin Balcı'ya kulak verelim. Anam beni, vay beni.

Zeynep Başkan'dan bir potpourri dinledik ve böylece programımızın da sonuna ulaştık. Bizimle olan sabahını bizimle başlatan tüm sevgili dinleyicilerimize çok teşekkür ediyoruz. Ve Sabahat Aslan'ın sesiyle, yorumuyla dinleyeceğimiz bir Kerkük türküsüyle vedamızı yapıyoruz. Nida Tüfekçi'nin Abdülvahit Küzecioğlu'ndan derlediği türkü Hel Hele Verin Geline, Deste Gül Verin Eline diyerek veda ediyoruz efendim. Programı bu sabah sizler için Ahmet Şenses hazırladı. Sesimizi, soluğumuzu teknik yönetmenimiz Ferhat Özdemir ulaştırdı. Mikrofon başındaysa spikeriniz ben Dilek Demirbilek Topçu vardım. Sağlıkla, mutlulukla, huzurla güzel bir gün olsun hepimiz için. Hoşça kalın.

0: Bir kelime,
1: bir türkü. Halkın dilinden türkülerin mısralarına düşen kelimeler, bir kelime bir türkü programıyla hayat buluyor. Biliyoruz, bizim sözümüz, türkülerin dili, Anadolu'nun özü oluyor. Öyleyse bu güzel ezgilerimizin dizelerinde şöyle bir gezintiye çıkmaya var mı?

Bugünkü kelimemiz Erzurum yöresinden Siyah Zülfün Deste Deste türküsünde geçen Punça Punça ikilemesi. Siyah zülfün punça punça, yar yanaklar benzer turunca diyor türkümüz. Burada geçen punça punça ikilemesi yarın zülüflerini tanımlayan bir ifade olarak kullanılmıştır. Punça punça derken zülüflerin kıvrımlı, top top olduğu anlatılır. Türkülerde top zülüf olarak da geçer. Yarın zülüfleri ozanın yüreğine dolanıp türkülerin mısralarına farklı benzetmelerle çıkmıştır. Deste deste zülüfler, perde perde zülüfler, siyah zülüf, sarı zülüf, mor zülüf ve daha birçok tanım ozanın dilinden sazın teline yansıyarak birçok sevdalının yüreğine dokunmuştur. Şimdi Müslüm Abay'dan derlenen bu türküyü Mehmet Çalmaşur'dan dinliyoruz. Siyah zülfün deste deste, yar destesin vermenem dosta. Sefil Emrah düştü hasta, yar o yandı ben de yanarım.

0: Dilden türkü sözüne, sözden de sazın teline düşen kelimeleri sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Program yapımcımız Hafize Batmaz, ben Sezin Sor. Bir kelime bir türkü programıyla tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Bir kelime
2: bir türkü.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: İyi günler, ben Büşra Tayırdam. Haberleri veriyoruz. Finansal İstikrar Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in başkanlığında Ankara'da toplandı. Toplantıda finansal

Yasalardaki son gelişmelerin ele alınacağı belirtiliyor. Toplantının ardından yazılı açıklama yapması beklenmekte. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed 3 yıl sonra ilk kez faiz artırdı. Fed 2 gün süren toplantısının ardından politika faizinin 25 bas puan artırılarak %3,75 ile 4 bandına çıkarıldığını açıkladı. Fed Başkanı Kevin Warsh, "Oy birliğiyle alınan kararımızla fiyat istikrarına doğru vakitte ulaşacağımızı düşünüyoruz," dedi. Amerika Birleşik Devletleri'nin soykırımcı İsrail'e silah yardımları artarak devam ediyor. Amerikan basını Trump yönetiminin İsrail'e 2,8 milyar dolar tutarındaki yakın tarihin en büyük silah satışına hazırlandığını yazdı. Gelişmeye Amerikalı siyasetçilerden tepkiler geldi. Senatör Bernie Sanders, Amerikan halkı İsrail'in Gazze'de yürüttüğü soykırımı finanse etmekten bıkmış ve usanmış durumda, dedi. İstanbul merkezli Ailem Güvende Operasyonu kapsamında gözaltına alınan 35 kişiden 20'si çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. 14 kişi hakkında da adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi. Şüphelilerden biri ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Firari 13 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldığı kaydedildi. Soruşturma çerçevesinde suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, fuhuş ve müstehcenlikle kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak veya satın almak, bu suçlamaları kapsamında tanık ifadeleri ve ihbarları değerlendirilmiş, teknik ve fiziki takip gerçekleştirilmişti. Aile kurumuna hedef alan hesaplara erişim engeli getirildi. LGBT propagandası yapıldığı ve müstehcen içerik paylaşıldığı tespit edilen 494 sosyal medya hesabı hakkında erişimin engellenmesi kararı verildi. Sivas'ın Divri ilçesinde kaybolan 11 aylık Büşra Balıkçı adlı bebeğin bulunması amacıyla çalışmalar sürüyor. Büşra bebeğin kaybolmasıyla ilgili soruşturmada gözaltına alınan, aralarında bebeğin annesi ve babasının da bulunduğu 6 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Ailenin diğer 4 çocuğu Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde koruma altına alınmıştı. Yükseköğretim kurumları sınavı ek yerleştirme tercihleri bugün başlıyor. Üniversitelerde boş kalan kontenjanlar için saat 16'da başlayacak tercih işlemlerinin 21 Eylül Pazartesi gününe kadar devam edeceği belirtiliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye'nin Ukrayna'nın egemenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğünün kararlı destekçisi olduğunu söyledi. Ankara'da düzenlenen Ukrayna Milli Günü resepsiyonuna katılan Vedat Işıkhan, Ukrayna'nın güvenlik ve refahı ile birlikte Karadeniz'de ve coğrafyamızda kalıcı barışın tesisine büyük önem atfediyoruz, dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, 1 Ekim Perşembe günü yürürlüğe girecek serbest ticaret anlaşmasıyla iki ülke arasındaki ticari ilişkilerinde daha ileriye taşınacağını belirtti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 12 kentte sarı kodlu yağış uyarısında bulundu. Buna göre Ankara, İstanbul, Eskişehir, Antalya, Denizli ve Çorum'un da aralarında bulunduğu 12 kentte kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor. Doğu Anadolu'da ise kuvvetli rüzgar, Van, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde de kısa süreli fırtınanın etkili olacağı belirtiliyor. Yağışlarla birlikte azalacak olan hava sıcaklığı, yurdun doğusunda mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

0: Sport.
1: Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında bu akşam Fransa'nın Marsilya takımını konuk edecek. Saat 22'de başlayacak karşılaşma TRT 1, TRT Tabii ve TRT Radyo 1'den canlı yayınlanacak. A Milli Erkek Voleybol Takımı Avrupa Şampiyonası'nda grup aşamasına veda etti. Son 16 turuna yükselmek amacıyla Letonya ile mücadele eden Ay Yıldızlılar rakibine 3-1 yenildi. Haberleri sunduk.

0: benim türküm.
1: Ben Manisa Şehzadelerden Murat Koçanalı. Sıradaki türküyü Ali Ağaçdiken, Kahraman Bey ve Hasan Bey'e armağan ediyorum.

0: Yurttan Sesler.
1: Sayın dinleyiciler, Şahin Gültekin yönetiminde Yurttan Sesler dinleyeceksiniz. İlk olarak Ercan Başalan'dan alınan bir Kütahya türküsü. Sarılı yazmamı yırtar eklerim, 10 yıl olsa yar yolların beklerim.

Sarı Recep'ten alınan bir İstanbul türküsü. Gemilerde talim var, bahriyeli yarim var. O da gitti sefere, ne talihsiz başım var.

İlk solistimiz Güner Karabacak, Rakım Ertür ve Şerif Ercan'dan alınan bir Edirne türküsü okuyacak. Bakkallar satıyor karaca üzüm, yalvardım yalvardım geçmedi sözüm.

Şimdi de Tekin Büyükkaya, Aşık Gülistan'dan alınan Kars yöresinden bir yedekli derbeder okuyacak. Bir bağ ki rüzgar terse vurursa, açışı divan sazıyla Ali Ekber Çiçek yapacak.

Sanatçımız Şakir Öner Günhan, İsmail Güney ve Nafiz Ergin'den alınan Lapseki'den bir türkü okuyacak. Ayna çaktım yüzüne, şavka vurdu gözüme.

Sevgili dinleyiciler, koromuz son olarak birbirine bağlı iki türkü okuyacak. Önce Münire Tarabuş'tan alınan bir Sinop türküsü, Kırda İrik Ağacı. Ardından Yöre ekibinden alınan bir Gaziantep türküsü, Çadıraltı Minare.

İki Solisten Türküler. TRT İstanbul Radyosu'ndan sunmuş olduğumuz İki Solisten Türküler programından merhaba. Programı hazırlayan Kerem Bulut, mikrofonda Pınar Kundakçı Temel. Herkese sevgi ve selamlarımızı iletiyoruz. Bugünkü konuk sanatçılarımız Nursaç Doğan Işık ve Onur Şan. İlk olarak Faruk Kaleli'nin kaynak kişi olduğu ve Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği bir Erzurum ezgisiyle sanatçımız Nursaç Doğan Işık geliyor mikrofona. Ardından bağlı olarak Sivaslı Aşık Veysel Usta'nın bir türküsüyle Onur Şan'ı dinliyoruz.

Sırada Erzincanlı aşık Davut Sulari'nin bir türküsüyle ilk olarak solistimiz Nursaç Doğan Işık var. Hemen sonrasında Mustafa Hoşsu'nun Hamdi Polatoğlu'ndan derlediği bir Van ezgisiyle de Onur Şan alıyor sırayı.

son türkülerle veda ediyoruz sizlere kıymetli dinleyenlerimiz. Önce Sivas yöresine ait bir Mahmut Erdal türküsüyle Nursaç Doğanışık bizlerle oluyor. Ardından İhsan Öztürk'ün Kadir Akbaş'tan derlemiş olduğu bir Malatya ezgisiyle Onur Şan'ı dinliyoruz. Bir sonraki iki solisten türküler programında tekrar bir araya gelene dek hoşça kalın. Allah'a ısmarladık.

0: Saat 12.
1: Haberler.
0: İyi günler, ben Büşra Tayırdam. Haberleri veriyoruz. Finansal İstikrar Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in başkanlığında Ankara'da toplandı. Likidite sıkışıklığının giderilmesi ve bulaşma riskinin önlenmesine yönelik çeşitli adımlar atıldı. Toplantının ardından yapılan açıklamada, piyasalardaki hareketliliğin, sınırlı sayıdaki portföy yönetim şirketlerinin uhdesindeki bazı fonlarda yaşanan kredi ve likidite sorunlarından kaynaklandığının değerlendirildiği bildirildi. Açıklamada, Borsa İstanbul'un ve sermaye piyasalarımızın işleyişine ilişkin temel veya yapısal bir risk bulunmamaktadır denildi. Sorunun geçici ve yönetilebilir nitelikte olduğu vurgulandı. Konuyla ilgili önlemler çerçevesinde, Merkez Bankası haftalık repo ihaleleriyle sağlanacak fonlama miktarının artırılacağını duyurdu. 27 Mayıs darbesinin demokrasi şehitleri Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan anılıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş mesajında Menderes, Zorlu ve Polatkan'ı rahmetle ve saygıyla andı. Egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu inancıyla demokrasimize ve milli iradeye kararlılıkla sahip çıkmayı sürdüreceğiz dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da 27 Mayıs'ın Türkiye'nin demokrasi tarihinde derin yara bıraktığını ifade etti. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de millet iradesine düşman olanların ülkeye yaptığı en büyük kötülüğün darbeler olduğunu belirtti. Türk Sivil Havacılığı'nın kalbi olarak adlandırılan İstanbul Havalimanı gücüne güç katacak. İstanbul Havalimanı'nın hız, zaman ve operasyon kabiliyeti bir adım daha ileriye taşınacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yarın hizmete alınacak 4. ana pistte Türkiye'nin küresel havacılıktaki konumu daha da güçlendirilecek. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli şekilde ölümüyle ilgili soruşturma çerçevesinde dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı ve Cezaevi Savcısı ile Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşı gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medyada yıllar geçse de hiçbir şüpheli ölümü karanlıkta bırakmamakta kararlıyız paylaşımında bulundu. Sivas'ın Divriği ilçesinde kaybolan 11 aylık Büşra Balıkçı adlı bebeğin bulunması amacıyla çalışmalar sürüyor. Büşra bebeğin kaybolmasıyla ilgili soruşturmada gözaltına alınan, aralarında bebeğin annesi ve babasının da bulunduğu 6 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Ailenin diğer 4

çocuğu Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde koruma altına alınmıştı. Türkiye petrol arama çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın Şanlıurfa'daki sahasına 35.783 hektar alan eklendi. Mardin'deki petrol arama ruhsatının süresi de 2 yıl uzatıldı. Kanada ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki gerginlik sürüyor. Kanada'nın Avrupa Birliği ile ilişkilerini geliştirmesinin ardından ortak üyelik adı verilen model üzerinde çalışıldığı belirtildi. ABD Başkanı Donald Trump ise söz konusu gelişmeyi komik olarak nitelendirdi. Trump, bu gerçekleşirse Avrupa'ya ciddi vergiler getiririm dedi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 12 kentte sarı kodlu yağış uyarısında bulundu. Buna göre Ankara, İstanbul, Eskişehir, Antalya, Denizli ve Çorum'un da aralarında bulunduğu 12 kentte kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor. Doğu Anadolu'da ise kuvvetli rüzgar, Van, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde de kısa süreli fırtınanın etkili olacağı belirtiliyor. Spor. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında bu akşam Fransa'nın Marsilya takımına konuk edecek. Saat 22'de başlayacak karşılaşma TRT 1, TRT Tabi ve TRT Radyo 1'den canlı yayınlanacak. A Milli Erkek Voleybol Takımı Avrupa Şampiyonası'na grup aşamasında veda etti. Son 16 turuna yükselmek amacıyla Letonya ile mücadele eden Ay Yıldızlılar rakibine 3-1 yenildi. Haberleri sunduk.

Merhabalar efendim, İzmir Radyosu Yılmaz İpek Stüdyosu'ndan selamlıyoruz sizleri günün bu güzel saatinde. İzmir'deyiz efendim, Türkülerle Gün Ortası programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Programı bugün sizler için yapımcımız Özgür Yardımcı hazırladı. Tonmeisterimiz Yusuf Günday ile birlikte ben Leyla Köselerli yaklaşık bir saat boyunca keyifli bir öğlen geçirmenizi diliyoruz. Bugün İzmir Radyosu'nun birbirinden kıymetli sanatçıları sizler için birbirinden güzel türküleri çalıp söyleyecekler. Ses sanatçılarımız Ethem Kaya, Selcan Kökçen Şahin ve Ali Çakar okuyacak türkülerimizi. Onlara bağlamasıyla Murat Tezcan Ün, yine bağlamasıyla Gürhan Yüksel, kavalıyla Halil Çok Yürekli, kabak kemanesiyle Cafer Nazlıbaş, tarıyla Ali Özkan

0: Özcan, ritimde Murat Kas ve bas gitarda Tayfun Şakalakoğlu eşlik edecekler. Her birine şimdiden teşekkür ediyoruz. Yayını çok güzel bir türküyle açtı sevgili Ethem Kaya. Eski libas gibi aşığın gönlü söküldükten sonra dikilmez imiş dedi. Merhaba, hoş geldin sevgili
1: Merhaba.
0: Ethem.
1: Merhaba, sen de hoş geldin Leyla.
0: Çok teşekkürler.
1: Dediğin gibi çok güzel bir türkü. Anlatımı çok yüksek bir türkü. Türkülerimizin hepsi de öyle.
0: Öyle. Üstadlar da çok güzel
1: evet.
0: Çaldılar gerçekten.
1: Ellerine,
0: gönüllerine sağlık diyelim.
1: Çok güzel bir türküydü. Devamında da yine Sivas'tan Erzurum'a uzanacağız. Uzanmadan önce yine radyolar başlarında bizleri dinleyen tüm türkü severlere sesimizin ulaştığı herkese selam olsun. Güzel günler dileyelim.
0: Evet. Türklerle ve Erzurum'a gidelim.
1: Evet.
0: Hangi türküyü seslendireceksin?
1: Bu da kendine has güzel bir türkü, kendine has bir duruşu olan usul yapısıyla da. Bu tepe pullu tepe diyeceğiz. Su gelir sere serpe.
0: Dinliyoruz efendim, buyurun.

0: Çok teşekkürler.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Gönlünüze sağlık, sağ olun, var olun. İki güzel türkü seslendirdi sevgili Ethem Kaya. Ve şimdi de İzmir Radyosu'nun bir başka güzel sesi Selcan Kökçen Şahin mikrofon başındaki yerini aldı. Merhaba sevgili Selcan,
2: merhaba,
0: hoş geldin sen de yayına.
2: Hoş bulduk, teşekkürler. Radyoları başında bizi dinleyen dinleyenlerimize hoş geldiler, hoş gelmişler diyelim eğer günün bu saatinde yollarımız kesiştiyse.
0: İki güzel türkü de senden
2: benden
0: dinleyeceğiz.
2: Olsun. İlki Kütahya'dan, Ahmet İnegöllüoğlu'dan, Hisarlı Ahmet'ten alınan bir türkü. Yücel hocamız Nurlar içinde yatsın derlemiş ve notaya almış. İki bülbül derelerde ün eder.
0: Dinliyoruz, buyurunuz.

0: Teşekkürler, gönlünüze sağlık.
1: Ben teşekkür
0: ederim. Çok güzeldi gerçekten. Şimdi Kütahya'dan Denizli'ye doğru gidiyoruz.
1: İbrahim Usta'dan alınmış, yine Nurlar İçinde Uyusun, derleyen ve notaya alan, derleyen Talip Özkan, notaya alan Talip Özkan ve Mustafa Hoşsu. Mustafa Hoşsu hocam olduğu için ayrıca kendimi çok şanslı hissediyorum. Al yazmamı düreyim, aç kapıyı gireyim, uyu uyan sar beni, yar olduğun bileyim.
0: Buyurunuz.

0: Sevgili Selcan Kökçen Şahin sizler için efendim. Türkülerle gün ortasında sırada Ali Çakar var. Radyoları başında bizleri yeni dinleyen, yeni açan, radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz için İzmir'den canlı olarak türküleri çalıp söylemeyi sürdürüyoruz. Sevgili Ali Çakar hoş geldiniz yine sizde.
1: Hoş bulduk Leyla Hanım, merhabalar. Yine değerli arkadaşlarımızla, saz üstadlarımızla, sanatçı arkadaşlarımızla o güzel türküleri değerli dinleyenlerimizle buluşturmaya çalışıyoruz. Tabii ki sizler ton maisterimiz, yapımcımız. Hepsine çok teşekkür ediyoruz. Seslerimizi değerli dinleyenlerimize iletiyorlar. Türkülerle Gün Ortası programından da tüm dinleyenlerimize sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz efendim.
0: İlk türkümüz,
1: evet, ilk türkümüz
0: buralardan, Ege'den.
1: Yine Muğla, Bodrum yöresinden. Çok değerli bir üstadımızın, Rasim Eriş'in kaynak kişilik ettiği ve yine Ahmet Çakır ve Abdurrahim Karademir'in derlediği güzel bir türkü. Bunu dile getirmeye çalışacağım. İliman Çalılı.

0: Teşekkür ediyoruz. Gönlünüze sağlık.
1: Ben teşekkür ederim. Üstadların ellerine, gönüllerine sağlık. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bu güzel eşlikleri için.
0: Peki, şimdi nereye gidiyoruz?
1: Sıradaki şimdi türkümüz. İzmir'deyiz.
0: Peki.
1: Uzundere'den ve Ali Tutkaç'tan alınan Alaaddin Seçkel'in derlediği güzel bir İzmir türküsü. Mavi krep başında, kalem oynar kaşında. Benim sevdiceğim var, 13-14 yaşında diyeceğiz.
0: Buyurunuz.

Saatler 12.37'yi gösterdi. Türkülerle gün ortası İzmir Radyosu sanatçılarının canlı performanslarıyla sürecek. Ama şimdi biz sizleri bir Rumeli türküsüyle baş başa bırakacağız sazlar akortlarını gerçekleştirirken. Bu güzel Rumeli türküsünde Bircan Pullukçuoğlu'nu dinliyoruz. Çeşme başında yarimi beklerim.

0: TRT Türkü.
1: Türkülerle Gün Ortası programındaki birlikteliğimiz devam ediyor. Canlı olarak birbirinden güzel türkülerle yurdun dört bir yanını geziyoruz sevgili türkü dostlarımız. Şimdi bir kez daha Ethem Kaya mikrofon başında. Sevgili Ethem, bu kez nereye gideceğiz?
2: Arkadaşlarım evet Ege'yi dolaştılar, Anadolu'yu dolaştılar. Ben yine Erzurum'dayım. Deminki tamam. Bölgedeyim. Yine aynı formda bir eser seslendirmeye çalışacağım. Muharrem Akkuş'tan alınan, hı hı. Nida hocamızın notaya almış olduğu. Kağızmana ısmarladığım Nargele.
1: Dinliyoruz, buyurun.

0: Çok teşekkürler bu güzel hareketli türküyle. Türkülerle gün ortasında ritmimizi yükselttik, enerji dolduk. Ve şimdi bu güzel enerjiyle Sercan Kökçen Şahin'i çağırıyoruz mikrofon başına yine. Bu kez
1: Burdur'a gidelim.
0: Burdur'dayız.
1: Biz buralarda dolaşalım. Ovalar Ovalar, Engin Ovalar, Hüseyin Kayhan'dan alınmış. Hı-hı. Sümer Ezgü derlemiş, notaya almış. Selamlarımızı iletelim.
0: Dinliyoruz, buyurun.

0: Çok teşekkürler.
1: Ben teşekkür ederim.
0: O zaman şimdi bir de memleketin Denizli'den bir güzel türkü.
1: Memleketin Muğla.
0: Aa, çok özür diliyorum Sercan.
1: Memleketim Muğla ama anneannem Denizli'den Ortaca'ya gelin tamam. gelmiş.
0: Peki oradan yakaladık diyelim o zaman. Acıbayam'dan bir türkü var sırada değil mi?
1: Şu dağlar depe depe, gar yağıyor sepe sepe. Küçük hanım uyku demiş, uyardım öpe öpe.
0: Dinliyoruz.

0: Çok teşekkürler. Bu güzel.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Ege türküleri için Selcan Kökçen Şahin'e ve üstadlara ayrı ayrı teşekkür ederim. Saatler 12.51'i gösterdi. Yavaş yavaş türkülerle gün ortasında sona doğru yaklaşırken bir kez daha İzmir Radyosu'nun usta seslerinden Ali Çakar mikrofon başında iki güzel türkü seslendirmek üzere. Önce bir İzmir türküsü seslendireceksiniz,
2: İzmir,
0: değil mi?
2: İzmir Narlıdere yöresinden, yine Rıza Yetişen'den alınan ve Muzaffer Sarı Sözen hocamızın derlediği, hı hı, güzel bir semah dile getireceğim. Ilgıt ılgıt esen seher yerleri diyeceğiz.
0: Buyurunuz.

Efendim türkülerle gün ortasında bugün de veda vakti geldi. Programı sizler için Özgür Yardımcı hazırladı. Tonmeisterimiz Yusuf Günday, mikrofon başında ben Leyla Köselerli. Tüm saz ekibimiz adına sanatçılarımız Selcan Kökçen, Şahin Ethem Kaya ve Ali Çakar'a hepsine çok teşekkür ederek sizleri son bir türküyle baş başa bırakıyoruz. Seher'de bir bağa girdim, ne bağ duydu ne bağbancı diyoruz. Türkülerle kalın, hoşça kalın.

Merhaba sevgili dinleyenler, merhaba TRT Türkü dostları. TRT Erzurum Radyosu stüdyolarından Bizim İller programıyla selamlıyoruz sizleri. Bugün türkü yolculuğumuzu yapımcımız Selma Atalar hazırladı. Taceddin Dolu sesimizi ulaştırıyor. Mikrofonda ben Ömer Ergedik. Bizim ellere Nahide Saygın Akkal'ın sesiyle bir türkü demetiyle başlıyoruz.

Sevgili dinleyenler, birlikteliğimize şimdi de Faruk Demir'in sesiyle Ardahan yöresine ait bu türküyle devam ediyoruz. Ardahan'dan kalkan katar, kamçısını atar tutar.

Emel Taşçıoğlu'nun sesiyle Erzincan yöresine gidiyoruz. Yolumuz gurbete düştü. Hazin hazin ağlar gönül. Araya hasretlik girdi. Hazin hazin ağlar gönül.

Aşık Ali Sultan'dan alınan türküyü Kubilay Dökmetaş söylüyor. Bin cefalar etsen almam üstüme. Gayet şirin geldi dillerin dostum.

Yücel Paşmakçı'nın derlediği türküyü Aysun Gültekin söylüyor. Ağırında bu dert beni öldürür. Ey olmaz yaram dert dert üstüne. Halımı görenler aklın şaşırır. Gitti şadım geldi gam gam üstüne.

Selahattin Erorhan'ın Diyarbakır yöresinden derlediği türküyü Muzaffer Ertürk'ün sesinden dinliyoruz. Bilmeden kapını çaldım, aklımı baştan aldım.

0: TRT Türkü.
1: Muzaffer Sarı Söze'nin Sivas yöresinden derlediği türküyü Şerife Hatun söylüyor. Kaleden iniş mi olur? Ham demir gümüş mü olur?

Sevgili dinleyenler, Malatya yöresine gidiyoruz. Arşivden seçtiğimiz bu uzun havayı Turan Engin söylüyor. Deli gönül, hangi dala konarsın? Senin tutulacak dalın mı kaldı? Ahu feryad ile niye yanarsın? Senin tutulacak dalın mı kaldı?

TRT Erzurum Radyosu stüdyolarında canlı yayınımız devam ediyor. Tokat yöresine gidiyoruz. Ceylan Serçe söylüyor. Yürüsen yürüsen de yol alamazsın. Azrail olsan da can alamazsın.

0: TRT Türkü.
1: Şanlıurfa yöresine gidiyoruz sevgili dinleyenler. Mehmet Özbek'ten alınan türküyü Selma Geçer söylüyor. İki dağın arasında kalmışam. Bülbül kimin daldan dala konmuşam.

Sevgili dinleyenler, saatimiz 13.47'yi gösteriyor. Canlı yayınımıza Arif Sağ'ın sesiyle devam ediyoruz. Ne kadar bilirsen bilene danış, danışan dağları aşar mı aşar?

Sevgili dinleyenler, TRT Erzurum Radyosu stüdyolarında Bizim İller programında birbirinden güzel türkülerle diğer diyar yöre yöre dolaştık, veda vaktine ulaştık. Bugün türkü yolculuğumuzu yapımcımız Selma Atalar hazırladı. Teknik yönetimde Taceddin Dolu sesimizi ulaştırdı. Mikrofonda ben Ömer Ergedik. Bir sonraki yayında buluşuncaya dek hoşçakalın.

0: TRT Erzurum Radyosu sundu.
1: Bizim Eller.

0: Saat 14.
1: Haberler.
0: İyi günler sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 65 yıl önce idam edilen Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ı rahmetle andı. Erdoğan, konuyla ilgili olarak sosyal medyada yayımladığı mesajda, 27 Mayıs'ın Türk demokrasisi ve milletin iradesine vurulan ağır bir darbe olduğunun altını çizdi. Finansal piyasalardaki hareketliliğin ardından ekonomi yönetimi bir dizi önlem açıkladı. Finansal İstikrar Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in başkanlığında Ankara'da toplandı. Toplantıda likidite sıkışıklığının giderilmesi ve bulaşma riskinin önlenmesine yönelik çeşitli adımlar atılması kararlaştırıldı. Toplantının ardından yapılan açıklamada, piyasalardaki hareketliliğin sınırlı sayıdaki portföy yönetim şirketi uhdesindeki bazı fonlarda yaşanan kredi ve likidite sorunlarından kaynaklandığı bildirildi. Borsa İstanbul'un ve sermaye piyasalarımızın işleyişine ilişkin temel veya yapısal bir risk bulunmamaktadır denildi. Konuyla ilgili önlemler çerçevesinde Merkez Bankası haftalık repo ihaleleriyle sağlanacak fonlama miktarının artırılacağını duyurdu. Sermaye Piyasası Kurulu da 7 portföy şirketinin yatırım fonu alım-satım platformu Tefas'ta işlem gören tüm yatırım fonlarını işleme kapattı. Bu şirketlere ait 130 yatırım fonunun da tasfiyesine karar verildi. Türkiye Emlak Katılım Bankası tasarruf finansmanı alanındaki büyüme stratejisine devam ediyor. Bu kapsamda tasarruf finansman şirketleri katılım evin ve bir evimin satın alınması amacıyla görüşmelere başlandı. Görüşmelerin bağlı ortaklık olan Emlak Katılım Tasarruf Finansman aracılığıyla yürütüldüğü belirtildi. Milli Savunma Bakanlığı, Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'ın Mekke kentine yönelik insansız hava aracı saldırısını kınadı. Milli Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğ Amiral Zeki Aktürk, Husi tehdidi yalnızca bölge güvenliğini değil, uluslararası deniz ticaretini de olumsuz etkiliyor dedi. Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık olarak düzenlediği basını bilgilendirme toplantısında Mekke Savunma İttifakı'nın kurumsallaşmasına yönelik çalışmalarında devam ettiği vurgulandı. Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'ın Meis Adası'ndaki gayri askeri statüyü ihlal eden adımlarına da sert tepki gösterdi. Atina yönetiminin uluslararası hukuka uymaya çağrıldığı açıklamada, Türkiye'nin hak ve menfaatlerini korumadaki kararlılığı bir kez daha vurgulandı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, Amerika Birleşik Devletleri'nin Güney Kıbrıs Rum yönetimine yönelik silah ambargosunu kaldırma kararında süreyi bir yıl daha uzatmasına tepki gösterdi. Ünal Üstel, Güney Kıbrıs'ın silahlanmasını kolaylaştıran her adım, Kıbrıs Türk halkının güvenliğini, adadaki stratejik dengeyi ve Doğu Akdeniz'in istikrarını tehdit etmektedir, dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, üniversiteleri küresel birer cazibe merkezine dönüştürecek yeni beyin göçü hamlesini açıkladı. Cevdet Yılmaz, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde düzenlenen Araştırma Üniversiteleri Destek Programı'nda gelecek yıl başarılı uluslararası öğrencilerin üniversitelerde araştırma görevlisi olarak kadroya alınacağını duyurdu. Sivas'ın Divriği ilçesinde kaybolduğu bildirilen 11 aylık Büşra Balıkçı adlı bebeğin bulunması için çalışmalar sürüyor. Olayla ilgili olarak bir kişi daha gözaltına alındı. Bu kişinin bebeği bulunduğu çadırdan alıp götürdüğü iddia edildi. Büşra bebeğin kaybolmasıyla ilgili soruşturma çerçevesinde annesi ve babasının da aralarında bulunduğu 6 kişi de tutuklanmıştı. Spor. Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında bu akşam Fransa'nın Marsilya takımını konuk edecek. Saat 22'de başlayacak karşılaşma TRT 1, TRT Tabii ve TRT Radyo 1'den canlı yayınlanacak. Formula 1'de gelecek yılın takvimi açıklandı. Buna göre 5 yılın ardından düzenlenecek Türkiye Grand Prix'si heyecanı 1 Ekim 2027 tarihinde başlayacak. İstanbul Park 24 ayaktan oluşan takvimin 17. yarışı olarak koşulacak. Sayın dinleyiciler, haberleri dinlediniz.

Merhaba sevgili dinleyenler. TRT Türkü'de GAP Diyarbakır Radyosu yapımı Türkü Diyar programına sanatçı Nuray Hafiftaş'ın seslendirdiği Beyaz Geceler adlı hareketli türküyle başladık. Ülkemizin dört bir yanından seçtiğimiz türkülerle olan müzik yolculuğumuza sizleri de bekliyoruz ve bugünkü Türkü Diyarı program ekibini sizlere takdim ediyoruz. Programımızı sizler için Doğan Akyıldız hazırladı. Sesimizi size ulaştırıyor teknik yönetmen arkadaşım Ufuk Tanak Güneş ve mikrofonda ben Aslı Hocaoğlu. Diyarbakır'dan kucak dolusu sevgi ve saygılarımızı gönderiyoruz. Programımıza iletileriyle katkıda bulunmak isteyen dinleyicilerimiz için elektronik posta adresimizi hemen paylaşalım. anadolu@trt.net.tr. İletilerinizi beklediğimizi hatırlatıyor. Sıradaki ezgimizle birlikteliğimize devam ediyoruz sevgili dinleyenler. Mehmet Özbek'in Erkan Ocaklı'dan derlediği Trabzon yöresi türküde sanatçımız Ünal Sofuoğlu, Çay Elinden O Yani adlı türküyle radyolarınızda.

Değerli dinleyenler, Şanlıurfa'ya doğru uzanalım ve bir harman yerine varalım. Hilmi Ersoy'dan alınan türkümüzü kıymetli sanatçı Orhan Hakalmaz'ın yorumuyla dinletiyoruz. Harman yeri sürseler, yerine gül ekseler.

İmkansız aşkın romanını anlatan bir türkümüz var sırada. Sözleri Abdurrahim Karakoç'a, müziği Musa Eroğlu'na ait türkümüzü Kadife sesli sanatçı Şükriye Tutkun seslendirecek. Sarı saçlarını deli gönlüme bağlamışım, çözülmüyor mihrivan. Ayrılıktan zor belleme ölümü, görmeyince sezilmiyor mihrivan.

Bir güzelin hasretinden ahından tutuştu her yanım, yandı hayandı. Sadık Doğanay'dan alınan ve Arif Meşhur'un derlediği Tokat Zile yöremize ait bu türkümüzü de Can Etili'nin sesinden dinletiyoruz.

Canet İli'den Bir Güzelin Hasretinden Ahından adlı türküyü dinledik. Şimdi sevilen halk müziği sanatçısı Belkıs Akkale'yi sözü ve müziği Fatih Kısaparmak'a ait türkü formundaki ezgide dinleteceğiz. Ateş edim küle döndüm, sararmış bir güle döndüm.

değerli türkü severler, abdallık geleneğinin son büyük temsilcisi, Bozkır'ın tezenesi ve halk ozanımız merhum Neşet Ertaş'ı arşiv kayıtlarımızda yer alan Kırşehir yöresi türküde dinliyoruz. Hasret düştü gönlüme, gönlümden yaralıyam.

Değerli dinleyenler, Muzaffer Sarı Sözen'in Nuri Halil Poyraz'dan derlediği İstanbul Türkümüzle birlikteliğimiz devam ediyor. Sanatçımız Celal Bakar seslendiriyor. Sendeki kaşlar bende de olaydı. Sen...

Lida Tüfekçi'nin yöre ekibinden derlediği hareketli Kars türküsünü sanatçımız Mehmet Çalmaşur seslendirecek şimdi. Dağlarda duman güzeldi, kaşların keman güzeldi.

Ah neyleyim gönül senin elinden, her zaman ağlarım gülemem gayrı. Aşık Ferahi'den alınan Adana yöresi bu türkümüzü de sanatçımız Bedia Akartürk seslendirecek.

Diyarbakır yöresine ait hareketli türkülerden oluşan Türkü Demeti'nde sanatçılar Dursun Telli, Faysal Bozalan, Müslüm Akçan, Eşref Atay ve İbrahim Macit sizlerle.

Değerli dinleyenler, Türkü Diyarı programımızın bugün de sonuna geldik. Sizler için hazırlamıştı Doğan Akyıldız Türkü Diyarı'nı. Sesimizi size ulaştırdı teknik yönetmen arkadaşım Ufuk Tanak Güneş. Mikrofonda ben Aslı Hocaoğlu, sizlere güzel bir türküyle el sallıyoruz. İbrahim Tatlıses'ten dinletiyoruz. Yoğurt koydum dolaba. Hoşçakalın.

0: Karadeniz'den.
1: Merhaba sevgili dinleyenler, Karadeniz'den programına hoş geldiniz. Burası TRT Trabzon Radyosu, ben yapımcınız Yiğit Yavuz. Teknik yönetimde arkadaşım Atilla Kurt var. Bugün ilk türkümüz Trabzon yöresine ait ve Bahattin Çamur Ali'den alınmış. Cabir Kökten seslendiriyor. Maçka yolları taşlı, geliyor sarı saçlı. Ne oldu sana yavrum böyle gözlerin yaşlı?

0: TRT Türkü.
1: Hayır, yüksek. Canlar, yüksek. Utanmayın. Yüksek. Oh, oh.

Remzi Bekar ve Yöre ekibinden Samis Dalkı Sorununu dinledik. TRT Trabzon Radyosu'ndan sesleniyoruz size. Neşet Ertaş'tan alınmış Kırşehir türküsünü Fatma Türkan Yamacı'nın icrasıyla dinleyelim. Köprüden geçti gelin, saç bağı düştü gelin.

Bir Erdal Küçükkaya bestesini Mustafa Özarslan ve Sabahat Akkiraz birlikte seslendiriyorlar. Vurayım kendimi yücelerine, bahtımız hasret karadır dağlar. Dökeyim yaşımı çimenlerine, bağrımıza hançer yaradır dağlar.

İbrahim Can'ı dinledik. Şimdi Tekirdağ yöresine ait Hikmet Tuncer'den alınmış Ezgi ile Sibel Güzel radyomuzda. Bahçelerde börülce oynar gelin görümce, oynasınlar bakalım bir araya gelince.

Şükrü Tutkun'un yorumuyla bir Giresun Göreli türküsüne yol verdik. TRT Trabzon Radyosu'nca hazırlanan programımız Gülşen Kutlu'dan dinleyeceğimiz Niğde türküsüyle devam ediyor. Yine yeşillendi Niğde bağları, bize mesken oldu gurbet elleri.

Faruk Yılmaz'ın seslendireceği Salim Kahraman'dan alınmış Rumeli ezgisini dinleyelim. Rodop dağları bre pakizem, çiçek döşeli, pakizemin bahçeleri mor menekşeli.

Değerli dinleyenler, TRT Türkü'deki birlikteliğimiz sona ermek üzere. Karadeniz'den ve ülkemizin dört köşesinden ezgiler sunduk size. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir Artvin türküsüyle birazdan sizlere veda edeceğiz. Karadeniz'den programını hazırlayan ben Yiğit Yavuz ve teknik yapımdaki arkadaşım Atilla Kurt, mutlu bir gün dileriz size. Aysun Gültekin, Süleyman Yıldız'la birlikte seslendiriyor şimdi. Çift jandarma geliyor kaymakam konağından. Fiske vursam kan damlar kırmızı yanağından.

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: İyi günler sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. Haberleri veriyoruz. Finansal piyasalardaki hareketliliğin ardından ekonomi yönetimi bir dizi önlem açıkladı. Finansal İstikrar Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in başkanlığında Ankara'da toplandı. Toplantıda likidite sıkışıklığının giderilmesi ve bulaşma riskinin önlenmesine yönelik çeşitli adımlar atılması kararlaştırıldı. Toplantının ardından yapılan açıklamada piyasalardaki hareketliliğin sınırlı sayıdaki portföy yönetim şirketi uhdesindeki bazı fonlarda yaşanan kredi ve likidite sorunlarından kaynaklandığı ifade edildi. Borsa İstanbul'un ve sermaye piyasalarımızın işleyişine ilişkin temel veya yapısal bir risk bulunmamaktadır denildi. Konuyla ilgili önlemler çerçevesinde Merkez Bankası haftalık repo ihaleleriyle sağlanacak fonlama miktarının artırılacağını duyurdu. Sermaye Piyasası Kurulu da 7 portföy şirketinin yatırım fonu alım satım platformu Tefas'ta işlem gören tüm yatırım fonlarını işleme kapattı. Bu şirketlere ait 130 yatırım fonunun da tasfiyesine karar verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 65 yıl önce idam edilen Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ı rahmetle andı. Erdoğan, konuyla ilgili olarak sosyal medyada yayınladığı mesajda, 27 Mayıs'ın Türk demokrasisi ve milletin iradesine vurulan ağır bir darbe olduğunun altını çizdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de 27 Mayıs darbesinin demokrasi şehitleri için anma mesajı yayımladı. Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkan Vekili Mehmet Uçum, terörsüz Türkiye hedefindeki son durum konusunda açıklama yaptı. Mehmet Uçum, Türkiye Basın Federasyonu'nun düzenlediği toplantıda, silah bırakmanın teyit ve ilan aşamasının Ekim ayında değilse Kasım ayında gerçekleşmesi bekleniyor dedi. Mehmet Uçum, çerçeve yasa kapsamının değişmeyeceğinin de altını çizdi. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasının görülmesine İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ediliyor. 51'i tutuklu 414 sanığın yargılandığı davanın 83. oturumunda tutuksuz sanıkların savunmaları alınıyor. Dava kapsamında Ekrem İmamoğlu 143 eylemden sorumlu tutuluyor. Milli Savunma Bakanlığı, Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'ın Mekke kentine yönelik insansız hava aracı saldırısını kınadı. Milli Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Husi tehdidi yalnızca bölge güvenliğini değil, uluslararası deniz ticaretini de olumsuz etkiliyor dedi. Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'ın Meis Adası'ndaki gayri askeri statüyü ihlal eden adımlarına da sert tepki gösterdi. Atina yönetiminin uluslararası hukuka uymaya çağrıldığı açıklamada, Türkiye'nin hak ve menfaatlerini korumadaki kararlılığı bir kez daha vurgulandı. Kanada ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki gerginlik sürüyor. Kanada'nın son dönemde yakınlaştığı Avrupa Birliği ile ortak üyelik adı verilen model üzerinde çalıştığı belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, "Bu gerçekleşirse Avrupa'ya ciddi vergiler getiririm." açıklamasını yaptı. Kanada Başbakanı Mark Carney ise Avrupa Parlamentosu'nda yaptığı konuşmada "Kimse bize kiminle anlaşma yapabileceğimizi dikte edemez." dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye'deki kadınların girişimcilikte giderek daha fazla söz sahibi olduğunu vurguladı. Göktaş, 2002 yılında %13,1 olan kadın girişimci oranının geçen yıl %18,2'ye yükseldiğini söyledi. Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul'da yaptığı açıklamada 2025'te sayıları 1.230.000'e ulaşan kadın girişimcilerimize desteklerimizi sürdüreceğiz dedi. Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında bu akşam Fransa'nın Marsilya takımını konuk edecek. Saat 22'de başlayacak karşılaşma TRT 1, TRT Tabii ve TRT Radyo 1'den canlı yayınlanacak. Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Leandro Trossard'ın sakatlığı nedeniyle oynayamayacağını söyledi. Sayın dinleyiciler, haberleri dinlediniz.

Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Akdeniz'in Renkleri programımız başlıyor. Bugün programı sizler için Bilgehan Gödek'le hazırladı. Teknik yönetimde Ersel Ünler ve mikrofonda ben spikeriniz Ayşen Merve Temiz. Bizi biz yapan özümüz, sözümüz, türkülerimize yolculuğumuz başlasın diyoruz. Ve ilk türkümüzle buluşturuyoruz sizleri. Sanatçımız Makbule Kaya seslendiriyor. Elindeki mendili yudur sevdiğim yudur. Gönül kimi severse dünya güzeli odur.

0: TRT Türkü.
1: Sevgili dinleyiciler, Mersin yöresine ait bir türküyle devam ediyoruz. Sıtkı Akın seslendirecek, Hamçökelek.

Sevgili dinleyiciler, Elazığ yöresine ait bir türküyle devam edeceğiz. Enver Demirbağ'dan alınan bu türküyü Şerif Hatun seslendiriyor. Mendilim işle yolla.

Değerli dinleyiciler, sıradaki türkümüzü Elvan Erbaşı ve Şahin Gültekin beraber seslendirecek Ankara yöresinden Aman Köylü Kızı.

Sevgili dinleyiciler, Muzaffer Sarı Sözen'in Cavit Erden'den derlediği Mersin yöresine ait türküde Barış Akpınar'ı dinliyoruz. Silifke'nin yoğurdu.

Sevgili dinleyiciler, Kırşehir yöresinden bir türküyle devam edelim. Erkut Özkan seslendiriyor, Al Yanak Allanıyor.

Değerli dinleyiciler, Nida Tüfekçi'nin Aysel Sezer'den derlediği Yozgat yöresine ait türküde Okay Öztürk'ü dinliyoruz. Arpa buğday da neler?

Değerli dinleyenlerimiz, bizlere ayrılan sürenin böylece sonuna geldik. Antalya'dan bugünlük de bu kadar diyoruz. Bizler yapımda Bilgehan Gödekli, teknik yönetimde Ersel Üner ve mikrofonda ben spikeriniz Ayşen Merve Temiz. Özümüz, sözümüz, sırdaşımız türkülerin her zaman hayatınızın içinde olması dileğiyle huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.

0: TRT Çukurova Radyosu sunar. Çukurova'dan.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Bugün 17 Eylül Perşembe, saatler 17'yi gösteriyor ve an itibarıyla da Çukurova'dan programı TRT Çukurova Radyosu stüdyolarında başladı. Hepiniz Çukurova'dan'a hoş geldiniz. Değerli dinleyenler, bugün programı sizin için Sinan Çetin hazırladı. Teknik yönetimde Hamdi Alıcı sesimizi ulaştırıyor. Ben de Muhammed Kalem. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel bir gün diliyoruz. Programın ilk türküsünü Köksal Coşkun'un yorumuyla dinliyoruz. Hatay yöresinden bir türkü. Aman aman Bağdatlı, yanağı baldan tatlı.

0: TRT Türkü.
1: Sayın dinleyenler, programımızda şimdi de Süleyman Yıldız'la Ersin Baykal'ı Mersin yöresinden bir türküyle dinliyoruz. Sarı yaylam seni yaylayamadım.

0: Çukurova'dan devam ediyor.
1: Sevgili dinleyenler, bir Azerbaycan türküsünü Hediye Karabağ'ın yorumuyla dinliyoruz. Ay saçı burma, uzakta durma. Gel ay sevgilim, boynunu vurma.

TRT Türkü. Şu kışlanın kapısına, nail oldum yapısına. Telli kurban bağlayayım nazlı yarın kapısına. Durmuş Yazıcıoğlu'nun derlediği Adana yöresinden bu türküyü Coşkun Gök söylüyor.

Sayın dinleyenler, saatler 17.38'i gösteriyor ve programımızda da Seçil Akın'ı bir Kıbrıs türküsüyle dinledik. Şimdi ise Bahattin Turan'ı Gaziantep yöresinden bir türküyle dinliyoruz. Gafil gezme şaşkın.

Sevgili dinleyenler, Çukurova'dan programında Nevin Akol'un Kilis yöresinden derlediği bir türküyü Gülten Çadırcı'nın yorumuyla dinliyoruz. Zeytin Yaprağı Yeşil.

Sayın dinleyenler, bugünlük de Çukurova'dan programının sonuna geldik. Bugün programı Sinan Çetin hazırladı. Teknik yönetimde Hamdi Alıcı sesimizi ulaştırdı. Ben de Muhammed Kalem. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel bir gün diliyoruz. Programın son türküsü Kahramanmaraş yöresinden bir türkü. Elvan Sevim'in sesiyle dinliyoruz. Seher Yeli Nazlı Yare.

TRT Çukurova Radyosu sundu. Çukurova'dan.

0: Saat 18.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar sayın dinleyicilerimiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Finansal piyasalardaki hareketliliğin ardından ekonomi yönetimi bir dizi önlem açıkladı. Finansal İstikrar Komitesi toplantısında likidite sıkışıklığının giderilmesi ve bulaşma riskinin önlenmesine yönelik çeşitli adımlar atılması kararlaştırıldı. Piyasalardaki hareketliliğin sınırlı sayıdaki portföy yönetim şirketi uhdesindeki bazı fonlarda yaşanan kredi ve likidite sorunlarından kaynaklandığı açıklandı. Borsa İstanbul'un ve sermaye piyasalarımızın işleyişine ilişkin temel veya yapısal bir risk bulunmamaktadır denilen açıklamada, Merkez Bankası'nca haftalık repo ihaleleriyle sağlanacak fonlama miktarının artırılacağı da duyuruldu. Sermaye Piyasası Kurulu da 7 portföy şirketinin yatırım fonu alım satım platformu TEPAS'ta işlem gören tüm yatırım fonlarını işleme kapattı. Bu şirketlere ait 130 yatırım fonunun da tasfiyesine karar verildi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu da bir toplantı gerçekleştirdi. Halka açık bankaların geri alım yoluyla edindikleri kendi hisse senetlerinin yıl sonuna kadar çekirdek sermayeden düşürülmemesine imkan tanıdı. Türk demokrasisi için unutulmayacak kara leke olarak tarih sayfalarına kazınan merhum Başbakan Adnan Menderes'in 17 Eylül 1961'de idam edilmesinin üzerinden 65 yıl geçti. Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan için siyasiler mesaj yayımladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mesajında 27 Mayıs'ın Türk demokrasisine ve milletin iradesine vurulmuş ağır bir darbe olduğunun altını çizdi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de anma mesajları paylaştı. Merhum Başbakan Adnan Menderes'in mezarı başındaki anma törenine Menderes, Zorlu ve Polatkan aileleriyle AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu ile İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi katıldı. Bakan Çiftçi gözaltındayken intihar ettiği açıklanan dönemin İçişleri Bakanı Namık Gedi'ye şehit statüsü verildiğini açıkladı. Gedi'nin naaşının Adnan Menderes anıt mezarı alanına defnedileceğini duyurdu. Türkiye'nin bilim ve teknoloji kapasitesine yönelik destek büyüyor. Araştırma üniversitelerine ayrılan kaynak 4 yılda 12 kat arttı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz bu yıl 548 projeye 1,4 milyar liralık kaynak ayrıldığını söyledi. Yüksek Öğretim Kurumları sınavı ek yerleştirme tercih süresi başladı. Üniversite adayları tercih işlemlerini 21 Eylül'e kadar yapabilecek. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu'nun Ekim ayının sonunda görevine başlayacağını duyurdu. Böylece Sakarya gaz sahasında ikinci faza geçileceğini söyledi. 8 milyon hanenin ihtiyacını kendi gazımızla karşılayacağız dedi. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın Pakistan'da temaslarda bulundu. Kalın'ın İslamabad'daki temaslarında bölgesel gelişmeler ve Türkiye ile Pakistan arasında güvenlik işbirliği konuları ele alındı. CHP'de gözler yarın yapılacak Yüksek Disiplin Kurulu toplantısına çevrildi. Toplantıda parti yönetiminin Truva adları olarak nitelendirdiği isimlerin de aralarında olduğu ihraç dosyaları ele alınacak. Sivas'ın Divriği ilçesinde kaybolan 11 aylık Büşra bebeğin bulunması için çalışmalar sürüyor. Bebeği çadırdan alıp götürdüğü iddia edilen şüpheli Diyarbakır'da gözaltına alındı. Bebeğin annesinin ve babasının da aralarında bulunduğu 6 şüpheli ise tutuklandı. Birleşmiş Milletler İran Uluslararası Bağımsız Soruşturma Komisyonu ABD'nin İran'daki eylemlerine ilişkin rapor yayımladı. ABD'nin savaş suçu işlediğine inanmak için makul gerekçeler tespit edildiği bildirildi. Amerika Birleşik Devletleri Rusya'ya yönelik yaptırım açıklamaya hazırlanıyor. Temsilciler Meclisi Rusya'ya yaptırımları içeren yasa tasarısını kabul etti. Tasarının yasalaşması için Donald Trump'ın imzası gerekiyor. Kanada ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki gerilim yeni bir seviyeye taşındı. Kanada, Avrupa Birliği ile yakınlaştığı ortak üyelik adı verilen model üzerine çalışılıyor. Trump, bu gerçekleşirse Avrupa'da ciddi vergiler getiririm dedi. Kanada Başbakanı, kimse bize kiminle anlaşma yapabileceğimizi dikte edemez çıkışını yaptı. Haberleri sunduk.

Türkü Sözlüğü. Değerli dinleyiciler, türkülerimiz yalnızca duygularımızı değil, dilimizin asırlık zenginliğini ve unutulmaya yüz tutmuş öz Türkçe sözcüklerini de günümüze taşıyan en canlı hafızadır. İşte bu özel kelimelerden biri de halk şiirimizde ve türkülerimizde sıklıkla karşımıza çıkan eyin kelimesidir. Eski Türkçe kökenli olan eyin, Anadolu ağzında sırt, beden, üst baş ve giysi anlamlarını taşır. Halk ozanlarımız sevdalının zerafetini, giydiği allı yeşilli libasları ya da omuzlarında taşıdığı hayat yükünü anlatırken bu kelimenin sıcaklığına sığınırlar. Ali Ekber Çiçek'in ünlü dizelerinde "Kul Hüseyin'im yeşil giyer eynine, hiçbir hile getirmezdi göğnüne" derken, ozan dervişlik hırkasını üstüne giyme durumunu bu öz Türkçe sözcükle dile getirir. Eynine giymiş mısralarıyla başlayan türküler, insanımızın hem dış görünüşündeki estetiği hem de gönlündeki inceliği tarif ederler. Şimdi sizleri bu köklü dil mirasını sazın ve sözün zerafetiyle buluşturan güzel bir türküyle baş başa bırakmak istiyoruz. Tuğba Ger seslendiriyor. "Ben melamet hırkasını kendim giydim eynime, ar namus şişesini taşa çaldım kime ne?

Merhaba sevgili dinleyiciler, Ankara Radyosu'ndan selamlıyoruz sizi. Ankara Radyosu'ndan canlı olarak sunduğumuz Türkiye Akşamı'nda birlikteliğimiz başladı. Hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Türkülerle buluştuğumuz bu vakitte türkülerle birlikte sefa bulmayı umut ediyoruz sevgili dinleyiciler. Saatler 20'yi gösterinceye kadar sürecek olan yolculuğumuzda elbette birbirinden güzel türkülerle buluşacağız. Bugün de biz umut ediyoruz elbette sevgili dinleyiciler. Sizi de bu umutla bu yolculuğa davet ediyoruz her akşam saatler 18.10'u gösterdiğinde. Programı hazırlayan ve sunan ben Elif Yıldırım. Teknik yönetimde sevgili Harun Balaban. Sesimizi, türkülerimizi size ulaştıracak ekip olarak her zaman olduğu gibi sevgimiz, muhabbetimizle selamlıyoruz sizi ve türkülerimizle elbette sevgili dinleyiciler. İşte onlardan biriyle de başladı yolculuğumuz. Bir usta sanatçıyla Erol Köker'den dinlediğimiz bir Orta Anadolu türküsüyle başladık. Mendilim allanıyor dedi sanatçı. Birlikteliğimizi Türk halk müziğinin zenginliklerinden biriyle bir semahla sürdürüyoruz. Ya Hızır semahıyla sevgili dinleyiciler. Senem Akdemir seslendiriyor semahı. Elazığ yöresinden Gani Pekşen'in Mustafa Tosun'dan derlediği semahı. Kalktım sefer ettim Urum'dan Şam'a.

Sevgili dinleyiciler, sanatçımız Senem Akdemir'i dinledik. Ya Hızır Semahını seslendirdi. Semahlar Türk Halk Müziğimizin içindeki zengin kültürümüzün örneklerinden biridir. Kendi içinde de çok derin anlamları ve zenginlikleri olan türlerden biridir semahlar. Özellikle yol büyüklerinin, büyük şairlerin ortak şiirlerinden, ortak demeyelim de sevgili dinleyiciler, önemli şairlerin farklı dörtlüklerinin bir araya getirilmesiyle oluşturulur. Bu semahın içinde de Kul Himmet adını, Pir Sultan Abdal adını duyduk. Belki başka ulu ozanlardan biri de olabilir elbette. Türk Halk Müziği başlı başına bir zenginlik zaten sevgili dinleyiciler. Bir milletin hazinelerini saklar gibi bize özgü bütün değerleri saklayan hazinelerimiz, türkülerimiz ve Anadolu irfanıyla bir sözü bin hikmet bir irfanla doğmuş ve bize bizim dilimizde anlatmaya devam ediyorlar. Her yöreden de başka zenginlikler fışkırıyor. Elazığ yöresinden alınmıştı Ya Hızır Semahı. Birlikteliğimizi bambaşka bir yöreyle, bir zenginlikle sürdürüyoruz. Sivas Divriği Çamşı köyünden Kubilay Dökmetaş'ın Feyzullah Çınar'dan derlediği sevilen bir türkü ve sanatçımız Muharrem Temiz seslendiriyor. Eski libas gibi aşığın gönlü söküldükten sonra dikilmez imiş. Güzel severi sen gerdanı benli, her güzelin kahrı çekilmez imiş.

Gönül telimizi tutan türkülerden biriydi ve bir başkasıyla devam ediyor. Türkü akşamında birlikteliğimiz sevgili dinleyiciler. Kırşehir yöresinden usta sanatçımız Neşet Ertaş'tan alınan sevilen türküyü bir başka usta sanatçıdan

Dinliyoruz. Bağlama açışın ardından Nurullah Akçayır seslendiriyor. Perişan hallarım aşkın elinden, gel buna bir çare bulmadan gitme. Dermansız derdimin dermanı sende, derdime dermanı bulmadan gitme.

Saatimiz 18.35'i gösteriyor sevgili dinleyiciler. Birlikteliğimizin ilk yarısını geride bıraktık. Birbirinden güzel türküler eşliğinde şöyle gönlümüzü sardı. Umut ediyoruz siz de her ne hal içindeyseniz o hale denk gelen türkülerle buluşmuşsunuzdur bu ana kadar.

Repertuarımızın klasiklerinden biri ve sanatçımız Özlem Üngör seslendiriyor. Sabahtan kalkan kızlar, bakaylar aynaya, giyindi kuşandılar, gidecekler yaylaya.

Bir güzel Trabzon havası aldık sevgili dinleyiciler. Sanatçımız Özlem Üngör seslendirdi türküyü. Birlikteliğimizi yine güzel bir türküyle sürdürüyoruz. Bir uzun havayla sürdürüyoruz. Yıldıray Çınar'dan alınan türkünün sözleri Dertli'ye ait ve Erdal Erzincan seslendiriyor. Girdabı mihnetle kapandım kaldım. Vermedin bir yandan ses kara bahtım. Anladım gafilsin uykuya daldın. Deli Poyraz gibi es kara bahtım.

Ne güzel bir türküdür, ne güzel bir sevda türküsüdür. Diyarbakır yöresinden Celal Güzel Ses'ten alınan türkülerimizden biri ve usta sanatçımız Hasan Özel seslendirdi sevgili dinleyiciler. Saatlerimiz 18.57'yi gösteriyor. Ankara Radyosu'ndan seslenmeye devam ediyoruz. Türkü akşamında yolculuğumuzu türkülerle sefalamaya devam ediyoruz. Ve yine repertuarımızın özel türkülerinden biri. Türkülerin hepsi özel ve güzel elbette, çünkü Anadolu bilgeliğiyle oluşmuş zenginliklerimizi saklayan hazinelerimiz, türkülerimiz. Kars yöresinden Muzaffer Sarı Sözen'in Aşık Dursun Cevlani'den derlediği türkülerden biri ve sanatçımız Semra Algülofla seslendiriyor. Gönül ister gülün koklamasını, izin vermez bağa girem bağbancı. Dedim bir gül alam kıyamet ile, sanar bu bahçeye girdi talancı.

Sevgili dinleyiciler, Kars yöresinden alınan türküde sanatçımız Semra Algül Oflas'ı dinledik. Birlikteliğimizi bir başka yöreyle, Erzincan yöresiyle sürdürüyoruz. Erzincan yöresinden, Erzincanlı Hafız Şerif'ten alınan o güzel türkülerden biri ve Onurşan seslendiriyor. Küstürdüm barışamam, ayrıldım kavuşamam, göz açtım seni gördüm, yadınan konuşamam.

Yozgat yöresinden Nida Tüfekçi'nin derlediği türküde Mustafa Kemal Şimşek'i dinledik. Sevgili dinleyiciler, Ankara Radyosu'ndan seslenmeye devam ediyoruz. Türkü akşamında birlikteliğimiz türküler eşliğinde devam ediyor. Vaktimizi güzelleyen türkülerle buluşmaya devam ediyoruz. Bir deyişle devam edecek birlikteliğimiz. Ali Seyit Bakır'dan alınan deyişi Seval Eroğlu seslendiriyor. Melül Mahsun yar aşkıyla gezerdim, Gülşen bahçesine neden düştü yolumuz? Şekerler içinde şerbet ezerdim, ayrılık elinden neden müşkül halimiz?

Birlikteliğimizi yine bir uzun havayla sürdürüyoruz sevgili dinleyiciler. Sözleri Aşık Sümani'ye ait uzun havayı Özcan Türe seslendiriyor. Şu yalan dünyaya geldim geleli, gülmedi bu yüzüm gör beni. Yüklendi barhanam gidiyor göçüm, kalan dostlarımdan sor beni.

Dinledik sevgili dinleyiciler, Amasya Yöresi'nden Aşık Özlemi'den derlediği sevilen türküyü seslendirdi. Bir Kıbrıs türküsüyle devam edelim. Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği türküyü sanatçımız Ünal Sofuoğlu seslendiriyor. Bir mendil aldım dereden, yolum geçmez yar buradan. Bin bir derdim var yaradan.

Saatlerimiz 19.41'i gösteriyor sevgili dinleyiciler. Türk Akşamı devam ediyor. Ankara Radyosu'ndan sesleniyoruz. Ve birlikteliğimizi elbette yine güzel bir türküyle, özel bir türküyle sürdürüyoruz. Bir hoyratla. Şanlıurfa yöresinden Seyfettin Sucu'dan alınan hoyratı tam burada Kemal Kaplan'ın eşliğinde sanatçımız Münevver Özdemir seslendiriyor. Bu handan, kervan işler bu handan. Kes siyah zülfünü harac eyle, kurtar beni bu halden.

Sevgili dinleyiciler, Naz adlı albüm çalışmasında yer alan ve sözü müziği Aşık Veysel'imize ait bir türküde Cengiz Özkan'ı dinledik. Aşık Veysel, Anadolu'nun bilgelikle yetiştirdiği irfan dolu gönlünden hala ufkumuzda çınlayan, eşsiz eserler bırakan ozanlarımızdan, büyük ozanlarımızdan biri, bir kere daha rahmetle anıyoruz ve bu güzel türküyle birlikte

veda vaktine de ulaştık sevgili dinleyiciler. İnsanın yolculuğunu hikmet ve sevgiyle türkülere aktaran Anadolu bilgeliğinin meyveleri türkülerimizle ve türkülerimiz vesilesiyle buluştuğumuz bir türkü akşamının daha sonuna geldik. 17 Eylül Perşembe akşamıydı sevgili dinleyiciler. Buluşma saatimiz her gün akşam saatler 18.10'u gösterdiğinde radyolarınızın başına davet ediyoruz sizi. Türkü akşamında türkülerle sefalanmaya davet ediyoruz. Saatler 20'yi gösterinceye kadar sürecek olan yolculuğumuzda türkülere sarılı bir muhabbeti paylaşıyoruz. Bu akşam da o muhabbetin sonuna ulaştık. Programı hazırlayan ve sunan ben Elif Yıldırım. Teknik yönetimde sevgili Harun Balaban sesimizi, türkülerimizi size ulaştırdı. Sevgimizle ağırladık sizi, muhabbetimizle ağırladık. Bu muhabbetle de huzurlu bir geceye uğurluyoruz. Elbette yarın aynı saatte burada olacağımızı da hatırlatıyoruz. Arzu ederseniz saatler 18.10'u gösterdiğinde sizi de radyolarınızın başına bekleriz sevgili dinleyiciler. Vedamızı her zaman olduğu gibi bir türkü katıyoruz. Sivas Kangal yöresinden Muhlis Akarsu'dan alınan bir türkü ve sanatçımız Gülsoy Babaoğlu seslendirecek bu güzel türküyü. Tekrar görüşünceye kadar her şey gönlünüzce olsun ve elbette zevkiniz, mutluluğunuz, türküler gibi keyifli, bereketli olsun sevgili dinleyiciler. Yarın görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.

Sevgili dinleyiciler, Ankara Radyosu Muzaffer Sarı Sözen Stüdyosu'ndan yayınlamakta olduğumuz Radyo Sanatçıları konserinden hepinize merhaba. Şef Mustafa Acar yönetimindeki Ankara Radyosu Ses ve Saz Sanatçılarından oluşan topluluğumuz programına başlıyor. Yurttan Sesler Saz Sanatçısı ve Koro Şefi Yaşar Aydaş, Türk Halk Müziği'ne emek vermiş ustalardandır. Aslen Trabzonlu olan Yaşar Aydaş, 1959 yılında Ankara Radyosu'nda bağlama sanatçısı olarak göreve başladı. Üstad aynı zamanda kavalda çalmaktaydı. 1979 yılından itibaren Koro Şefi olarak görevini sürdüren Yaşar Aydaş, denetim ve repertuar kurulu üyeliği, stajyer ses ve saz sanatçılarının eğitimi gibi pek çok görevde de bulundu. TRT repertuarına gerek derleyici, gerek notalarını yazarak birçok türkü ve oyun havası kazandırdı. Hocamız Yaşar Aydaş'ı saygıyla ve rahmetle anıyoruz. Kendisinin notaya aldığı Muğla yöresinden Zeybe'yi bağlama takımından dinliyoruz.

Sevgili dinleyiciler, Muzaffer Sarı Süzen, folklor araştırmacısı, yazarı, Yurttan Sesler Topluluğu'nun kurucusu ve eğitimcisidir. Aslen Sivaslı olan hocamız eğitimini Sivas'ta tamamladı. Bir süre ilkokul öğretmenliği yaptı. İstanbul Konservatuvarı'ndaki eğitiminin ardından müzik öğretmenliği görevinde bulundu. Yöresinde saçlıların Muzaffer olarak tanınan Muzaffer Sarı Süzen, kendisini tanıyanların anlatımıyla sakin görünüşlü, nazik, yavaş sesle konuşan saygılı, haksızlıklar karşısında kendisinden beklenmeyecek kadar sert tepki gösteren bir yapıya sahipti. Bu dağlar meşe dağlar, vermiş baş başa dağlar, yârim küsmüş gidiyor, koymayın aşa dağlar. Muzaffer Sarı Sözen'den alınan Doğu Anadolu bölgesinden ağıta bağlı olarak yine hocamızın Aşık Veysel Şatıroğlu'ndan derlediği Sivas Şarkışta yöresinden türküyü korodan dinliyoruz. Keklik idim vurdular, ganadımı kırdılar. Daha ben neydim ki anamdan ayırdılar.

Sevgili dinleyiciler, Muzaffer Sarı Süzen müzik öğretmenliği yaptığı 1930'lu yıllarda Milli Eğitim Müdürü Ahmet Kusi Tecer ile tanıştı. Bu tanışma onun hayatını değiştiren bir dönemin başlangıcı oldu. Bu sayede onun hayatında halk kültürünün, özellikle de müzik folklorunun daha yakından tanınması, araştırılması ve derlenmesine dönük farklı bir dönem başladı. Özellikle Muzaffer Sarı Sözen'in Ahmet Kusi Tecer'le Halk Şairlerini Koruma Derneği'ni kurmaları ve bu derneğin çatısı altında Halk Şairleri Bayramı'nı düzenlemeleri halk kültürüne önemli bir katkı olarak Türk folklor tarihine geçmişti. Çünkü Aşık Veysel gibi bir ozan bu vesileyle tanındı. Abalımın cepkeni safi sırma ilikli, abalımı vuranlar 12'de Giritli. Muzaffer Sarı Sözen'in Nazmi İlyas ve Ahmet Yamacı'dan derlediği Aydın yöresinden Abalı Zeybeğini Özgür Eren seslendiriyor.

Sevgili dinleyiciler, Muzaffer Sarı Sözen ustamız Ahmet Kutsi Tecer'le birlikte düzenledikleri Halk Şairleri Bayramı münasebetiyle o yıllarda bir de broşür hazırladı. Sivas Halk Şairleri isimli bu broşürde Sivas halaylarını anlatıp notalarını bastırdı. Bu notalar halaylar konusunda yayınlanan ilk basılı belge olma özelliğini taşımaktaydı. Bu çalışmalardan sonra Muzaffer Sarı Sözen Ankara'ya çağrıldı. Ankara Devlet Konservatuvarı'nın kuruluş günlerinde planlanan derleme gezilerini gerçekleştirecek heyet üyeleri arasına dahil edildi. Bu üstadın hayatının akışını tamamen değiştiren yeni bir dönemin başlangıcı oldu. Dağlara septim ekin, giderdim elimdekin. Nida Tüfekçi'nin Abdurrahman Kızılay'dan derlediği Kerkük türküsüyle Ahmet Tuzlu mikrofona geliyor.

Sevgili dinleyiciler, Muzaffer Sarı Sözen 1937 yılında Milli Eğitim Bakanlığı'nca başlatılan folklor derleme çalışmalarını yürütecek ekibe Ahmet Kutsi Tecer'in aracılığıyla Sivas'tan katıldı. Bu derleme gezisinde Hasan Ferit Alnar, Necil Kazım Akses, Ulvi Cemal Erkin, Halil Bedi Yönetken ve teknisyen Arif Etikan vardı. Muzaffer Sarı Sözen 1938 yılında da Ankara Devlet Konservatuvarı Folklor Arşiv Şefliğine tayin edildi. Bu okulda ölümüne kadar folklor dersleri verdi. Fırat kenarında yüzen kayıklar, anam ağlar bacım beni sayıklar, başıma toplanmış bağrı yanıklar. Mustafa Özgür'ün Kemal Çığırık'tan derlediği Malatya türküsünü Dilek Karadağ söylüyor.

Sevgili dinleyiciler, 1937 yılında başlayan ve 1953 yılına kadar devam eden Üstad Muzaffer Sarı Sözen'in de katıldığı Ankara Devlet Konservatuarı derleme gezileri bu alanda düzenlenen en büyük ve önemli çalışmalardandı. Yurdumuzun birçok yöresinde yapılan bu derleme çalışmalarında on binlerce türkü ve oyun havası tele, muma ve taş plaklara kaydedilip daha sonra notaya alındı. Muzaffer Sarı Sözen hocamız 1957 yılına kadar derleme çalışmalarını sürdürdü. Toplam 18 derleme gezisine katıldı. Hocamızın derlediği, notaya aldığı türküler ve oyun havaları bugün TRT repertuarının temelini ve önemli kısmını oluşturmaktadır. Yayla suları akarda, akar gelir çimenden, yer ganarsa yağmurdan, ben de ganarım senden. İbrahim Can'dan alınan Trabzon yöresinden yol havasına bağlı olarak yine İbrahim Can'ın Osman Yazıcı'dan derlediği Trabzon türküsüyle Özlem Üngör sizinle. Yükledim kıratıma torul hartamasını, nereden öğrendin yârim adam aldatmasını.

Sevgili dinleyiciler, 1940'lı yıllarda Ankara Radyosu'nda Türk Halk Müziği topluluğu, Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği sanatçılarının katılımıyla faaliyet gösteriyordu. Dönemin Ankara Radyosu Müdürü Vedat Nedim Tör ve Müzik Yayınları Müdürü Mesut Cemil Bey'in önerisiyle Muzaffer Sarı Sözen hem topluluğu yönetmeye hem de halk müziği yayınlarını yürütmeye başladı. Özellikle Yurttan Sesler ve Bir Türkü Öğreniyoruz programları üstadın hazırladığı önemli Türk Halk Müziği yayınlarındandı. Ankara Radyosu Yurttan Sesler topluluğunu daha sonraki yıllarda İzmir, İstanbul ve Erzurum radyolarında kurulan Yurttan Sesler toplulukları takip etti. Bu kadar cevretme Aziz Sultanım, yar ne olur insafa gel bazı bazı, halime rahmeyle ruhi revanım, bende ne keremler kıl bazı bazı. Muzaffer Sarı Sözen'in Hasan Hüseyin'den derlediği Gaziantep yöresinden deyişi korodan dinliyoruz.

Sevgili dinleyiciler, Yurttan Sesler Saz Sanatçısı ve Koro Şefi hocamız Nida Tüfekçi, Muzaffer Sarı Sözen'le ilgili şunları anlatmış. Halk oyunları konusunda da geniş bilgisi olan Muzaffer Sarı Sözen, 1949 yılında Venedik ve Diyariç Festivali'ne katılan ve birincilik ödülü alan Türk ekibinin başkanı olarak bu konuda da aktif bir rol oynamıştır. Bu konudaki çalışmalarını bir bankamızın kurduğu halk oyunlarını yayma ve yaşatma tesisindeki ekibe de seçilerek sürdürmüş, hizmetini orada devam ettirmiştir. Bu festivaller sonradan halk oyunlarımızın ilkokullara kadar girmesine zemin hazırlamıştır. Ah edip ağlama Zülfü Siyahım, ne olur gözyaşını sil de gidelim. Gönül vurgunuyum, yaram çok derin, ne olur gözyaşını sil de gidelim. Muhlis Akarsu'dan alınan Sivas Kangal yöresinden deyişi Gürsoy Babaoğlu söylüyor.

Sevgili dinleyiciler, Muzaffer Sarı Sözen'in kurucusu ve şefi olduğu Yurttan Sesler topluluğu birçok aşığı noktası olmuştur. Bunlardan biri de Ozan Mahmut Erdal'dır. Radyo sanatçısı olmak için yola düşen Mahmut Erdal şunları anlatmış. 1955 yılında Ankara'ya geldim. O yıllarda mecliste odacılık yapan Kirvem'in aracılığıyla Refik Koraltan'dan kartvizit aldım. Amacım Muzaffer Sarı Sözen'e ulaşmaktı. Kartviziti aldığım günün ertesi günü radyo evinin kapısına dayandım. Sarı Sözen gelince odacı, "Bu aşık sizi bekliyor," dedi. Odasına çağırdı. Koraltan'dan aldığım kartviziti Sarı Sözen'e uzattım. Kartviziti okumadan yırttı attı ve "Çıkar bakalım sazını," dedi. Sıtkı Baba'dan "Ah edip ağlamak bana mı düşmüşü" çaldım, söyledim. Çok beğendi. "İşte tavsiye mektubu budur," dedi. O gece Yurttan Sesler'in programında beni de anons etti. Bir de "Benim için Ötün Turnaları" okudum. İlk radyo maceram böyle oldu. Sivas Divriği Çamşıhı beldesi Şahin Köyü'nden Ozan Mahmut Erdal'ın deyişini Semra Algülof'la seslendiriyor. "Mah cemalin güneş midir ay mıdır, yüzüne baktıkça bakasım gelir. Kirpiğin ok hilal kaşın yay mıdır, alıp şu bağrıma çakasım gelir."

Sevgili dinleyiciler, Muzaffer Sarı Sözen Usta katıldığı derleme gezilerinde halk oyunlarını görüntüleyen bir fotoğraf albümü oluşturmuştur. Ayrıca bağlama, cura, mey, çifte kaval, kemençe, kaval, tulum, davul, zurna, def, darbuka gibi birçok halk sazını toplayarak konservatuvar arşivinde bir koleksiyon oluşturan üstadın yayınlanmış kitapları da vardır. Bu anlamda Seçmeköy Türküleri, Yurttan Sesler ve Türk Halk Musikisi Usulleri Türk halk kültürüne kazandırdığı önemli çalışmalarındandır. Aşağıdan gelir aldıramadım, kolları boynuma sardıramadım. Bir elimde divit, birinde kalem, bir yarın aklını kandıramadım. Nida Tüfekçi'nin Metin Pala'dan derlediği Gümüşhane Kelkit türküsüyle Barış Akpınar sizinle.

Sevgili dinleyiciler, Muzaffer Sarı Sözen hocamız 1942 tarihli radyo dergisinde şöyle demiş. Radyonun sımsıkı tuttuğu ve başardığı halk türküleri yayını ne sadece dinleyicilerine hoşça vakit geçirtmek ne de yalnız türkülerimizin çeşitleri hakkında fikir vermekten ibaret değildir. Gönüllerimizi bir araya toplamak ve bütün memleketi tek duygu haline getirmek yurttan seslerin başlıca hedefidir. Artık izaha lüzum kalmamıştır ki yurttan seslerin sanatkar işçileri memlekete en modern tahrip vasıtalarının bile zerresini koparamayacağı bambaşka bir istihkam yapmakla meşguldürler. Ömrünü Türk halk müziğine adayan Yurttan Sesler'in kurucusu, eğitimcisi, folklor araştırmacısı, yazarı hocamız Muzaffer Sarı Sözen'i adıyla andığımız stüdyoda saygıyla ve rahmetle anıyoruz. Denizlerin kumuyum, balıkların puluyum, aç kollarını zöhrecim, ben de Allah'ın kuluyum. Aydınlı Fatma'dan alınan Aydın türküsüyle Yeşim Dağlı mikrofona geliyor.

Sevgili dinleyiciler, Ankara Radyosu Muzaffer Sarı Sözen Stüdyosu'ndan sunduğumuz Şef Mustafa Acar yönetimindeki Radyo Sanatçıları konserinin sonuna geldik. Size koromuzun söyleyeceği Muzaffer Sarı Sözen'in Selahattin Erdal'dan derlediği Giresun Şebin Karahisar yöresinden Sedir Kenarı havasıyla veda etmeden önce konserimize eşlik eden saz sanatçılarımız Bağlamalar Ferhat Durmuş, Hasan Özçırpan, Umut Sülünoğlu, Balaban ve Mikail Geçer, Dilli ve Dilsiz Kaval Fatih Koçar, Karadeniz Kemençesi Volkan Karaoğlu, Bas Mert Aslan, Ritim Sazlar Cemil Altun ve Cemal Özkızıltaş ve biz yayında emeği geçen Ton Meister Cihan Yurdakul, Stüdyo Teknik Görevlisi Osman Ateş, Teknik Yönetmen Volkan Kahraman, programı hazırlayan Zeynep Geçer ve spikeriniz ben Mustafa Yalın. Hoşçakalın.

TRT Türkü'den iyi akşamlar değerli dinleyenler. Efendim İstanbul Radyosu'ndan canlı olarak sesleniyoruz sizlere. Bizleri radyoları başında dinleyen siz değerli dinleyenlerimize Türkü Evi programı olarak hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyor. Saygı ve selamlarımızı gönderiyoruz. Efendim her zaman olduğu gibi bu haftada sizler için hazırlamış olduğum repertuarımı TRT İstanbul Radyosu'nun birbirinden kıymetli saz sanatçılarıyla birlikte icra etmeye çalışacağız. Sevgili dinleyenlerimiz, bu akşam sazlarıyla bizlere kimler eşlik ediyor? Grup şefimiz bağlamada Okyay Kösegil, meyde Yaşar Taner, kavalda Osman Aktaş, kemençede Umut Ayvaz, garmonda Nejat Özgür, bas gitarda Burak Demir, gitarda Ercan Coşkun, ritim sazda Özcan Gök ve Can Akın bizlere eşlik ediyorlar. Yapımcımız Kerem Bulut, tonmeisterimiz bu akşam Birsel Acar, teknik yönetmenimiz Hüsnü Aslan ve ben mikrofonda Hüseyin Balcı sizler için hazırlamış olduğum birbirinden güzel eserleri seslendirmeye çalışacağım. Efendim ilk olarak Ordu Ünye'ye gittik güzel bir türküyle.

Ile sizlere seslenmiş olduk. Ne dedik? Ünye'den çıktım, başım selamet. Türkümüz Hamdi Tanses, Fethi Gençalioğlu'ndan derlemiş. Sevgili dinleyenlerimiz, türkü yolculuğumuz devam ediyor. Şimdi sıradaki türkümüz yine Karadeniz bölgesinden Rize'ye gideceğiz. Ne diyeceğiz? Sivri'nin tepesinde vardır cicili taşlar diyoruz. Türkümüzü Emin Yağcı derlemiş. Buyurunuz.

0: TRT Türkü.
1: Teşekkür ediyoruz değerli orkestramıza, güzel bir Rize türküsüyle sizlere seslendik değerli dinleyenlerimiz. Efendim devam ediyoruz güzel türkülerimizle. Şimdi ise rotamızı değiştireceğiz. Sivas'a uzanacağız değerli dinleyenler. Nasip olsa yine gitsem yayla edeceğiz türkümüzü. Muzaffer Sarı Sözen, Talibi Coşkun'dan derlemiş. Buyurunuz.

Teşekkür ediyorum değerli orkestramıza. Şarkışlaya uzandık sevgili dinleyenlerimiz. Nasip olsa yine gitsem yaylaya dedik. Efendim sırada bir Erzincan türküsü var. Küstürdüm barışamam diyeceğiz. Türkümüz plaktan yazılmış. Erzincanlı Şerif'ten. Buyurun.

Evet, değerli dinleyenlerimiz, güzel bir Erzincan türküsüyle sizlere seslendik. Şimdi ise rotamızı değiştiriyoruz. Trabzon'a uzanacağız. Trabzon Boztepe'de diyeceğiz. Türkümüzü Coşkun Gök Erol Uzun'dan derlemiş.

Evet efendim, güzel bir Trabzon türküsü okuduk sizler için. Yine Karadeniz yöresindeyiz. Bu sefer ne diyeceğiz? Salina salina suya gidersin diyeceğiz. Türkümüzün kaynak kişisi Cemile Cevher, buyurunuz.

Teşekkür ediyorum. Sevgili orkestramıza güzel bir Karadeniz türküsü seslendirdik. Efendim türkü yolculuğumuz devam ediyor. Şimdi Sivas Saray'a uzanacağız. Kaleden iniş mi olur diyoruz türkümüzü. Muzaffer Sarı Sözen hocamız Zaralı Halil Söyler'den derlemiş. Sevgili dinleyenlerimiz, bu güzel türkü sizler için gelsin.

Evet efendim, birbirinden güzel türkülerimizle sizlere sesleniyoruz. Kaleden iniş mi olur dedik, Sivas Zara'ya uzandık. Böyle yurdumuzun dört bir tarafından sizlere birbirinden güzel eserlerimizi icra etmeye çalışıyoruz. Karadeniz'den, Orta Anadolu'dan, Güneydoğu'dan, Ege'den. Şimdi yine Karadeniz'deyiz sevgili dinleyenlerimiz. Görele Çavuşlu'ya gideceğiz. Biz hepimiz üç kardeş diyeceğiz türkümüzü. Nida Tüfekçi hocamız derlemiş. Kimden? Ömer Akpınar'dan. Buyurunuz.

Evet, güzel bir türküyle sizlere seslendik. Görele Çavuşlu'ya gittik efendim. Devam ediyoruz yine, Karadeniz'deyiz. Rize'den bir türküyle bu sefer sizlere sesleneceğiz. Kızıl ağaç yaprağı düşer dibine kalır diyoruz türkümüzü. Yücel Paşmakçı hocamız İrfan Ruhi Eren'den derlemiş. Buyurunuz.

0: TRT Türkü.
1: Değerli dinleyenlerimiz, türkü yolculuğumuza devam ediyoruz. Güzel bir Karadeniz türküsünden sonra şimdi ise Orta Anadolu'dayız. Ankara'dan bir türkü seslendireceğiz sizler için. Hepinizin kulaklarında olan bir türkü. Ne diyoruz? Su sızıyor, sızıyor taşların arasından diyeceğiz. Türkümüzü Muzaffer Sarı Sözen hocamız Mücip Arıman'dan derlemiş.

sevgili orkestramızı bir kez daha tebrik ediyorum. Güzel bir Ankara türküsü okuduk sizler için. Şimdi ise yine hepimizin kulaklarında olan bir güzel türküyle devam edeceğiz. Yıldızeli yöresine gideceğiz. Ne diyeceğiz? Bin cefalar etsen almam üstüme diyeceğiz. Türkümüzü İstanbul Radyosu Türk Halk Müziği Şubesi Ali Sultan'dan derlemiş.

Teşekkür ediyorum değerli orkestramıza. Bu güzel türküden sonra rotamızı değerli dinleyenlerimiz Diyarbakır'a çevireceğiz. Kaynak kişi İzzet Altınmeşe, türkümüzü derleyen de kendisi. Hepimizin kulağında olan bir türkü, kar yağar kar üstüne diyeceğiz. Buyurunuz.

Çok teşekkür ediyorum değerli orkestramıza. Harikaydınız. Ellerinize sağlık. Evet efendim. Programımızın tabii ki yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Son iki türküyle sizlere veda edeceğiz. Şimdi ise yol havası mı abi? Bu türküden sonra yol havası yapalım ve bağlayalım. Çamlı Hemşin'den bir türküyle devam ediyoruz. Kavron Yaylası'nda bir gelin gördüm diyeceğiz. Türkümüzü Nihat Kaya, Yaşar Bildiren'den derlemiş ve hemen önünde küçük bir yol havası sizler için.

Teşekkür ediyorum sevgili dinleyenlerimiz. Bu akşam da bir Türkiye Evi programının sonuna geldik. Umuyoruz bir nebze de olsa gönlünüze dokunabilmişizdir. Başka bir Türkiye Evi programında görüşmek dileğiyle efendim her hareketli bir final türküsüyle sizlere veda edeceğiz. Ne diyeceğiz efendim? Gördüm seni ufağım diyeceğiz. Bizler bir başka Türkiye Evi programıyla sizlerle birlikte olmak dileğiyle diyoruz. Efendim her şey gönlünüzce olsun. Bu akşam burada emeği geçen tüm orkestramıza ve ana kumanda odasında olan ton maisterimize, yapımcımıza, herkese çok teşekkür ediyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Görüşmek dileğiyle diyoruz. Hoşça kalın. Gördüm seni ufam diyoruz.

Merhabalar değerli dinleyenler, TRT Türkü Radyo kanalından bir TRT Ankara Radyosu yapımı olan Arifane programından selamlıyorum sizleri. Programı hazırlayan ve sunan bendeniz Türker Eroğlu, teknik yönetmenimiz Necmiye Şahin ve yapımcımız Gül Yeşim Gökçe ile birlikte hepinize sağlık ve esenlik dileyerek programa başlıyoruz. Programda Türkiye Türkçesinde yel veya rüzgar denilen doğa olayından bahisle sözlerinde yel, rüzgar ve bunlara ait yerel ve geleneksel isimlerin geçtiği türküler dinleteceğiz sizlere. Konuyla ilgili bilgi vermeden önce Azerbaycanlı sanatçı İslam Rızaev'den alınan ve Aylı Gece Serin Güleh Göy Çemen sözleriyle başlayan eseri Münevver Özdemir'den dinleyeceğiz.

0: TRT Türkü.
1: Değerli dinleyenler, Türk halk anlatılarında rüzgar kahramanın kaderini doğrudan etkileyen mistik bir güç olarak sıkça yer almaktadır. Fatma Zehra

Uğurcan'ın Güney Sibirya Türklerinin halk anlatılarında dönüştürücü bir güç olarak rüzgar başlıklı akademik çalışması bu işlevin destanlarda ve masallarda nasıl hayat bulduğunu ayrıntılı bir biçimde ortaya koymaktadır. Altay Destanı, Mağday Kara'da şiddetli bir rüzgar bir çocuğu yer iyesinin yani yer meleğinin ya da ilahisinin elinden alarak götürür. Bir süre sonra çocuk 2 yaşına ermiş ve konuşmayı öğrenmiş halde ortaya çıkar. Bu sahne rüzgarın dönüştürücü enerjisinin en güçlü örneklerinden birini oluşturmaktadır. Şor destanı Altın Tayçı'da ise kahramanın rakibiyle dövüşü sırasında ılık bir yel eserek Altın Tayçı'nın gücüne güç katar. Şor masalı şanssız nekkerde kaderi dönüştürecek olan gizemli kız rüzgara dönüşerek kahramanın peşini bırakmaz ve sonunda onun şanssızlığı sona erer. Şimdi söze ara verip bir türkü dinleyelim. Denizli Acıpayamlı kaynak kişi Süleyman Uğur'dan alınan Devrent Deresi'ne duman bürüdü sözleriyle başlayan türküyü Osman Kalay'dan dinleyelim.

Değerli dinleyenler, konumuz Yel ve Rüzgar. Türk masallarından Akkız ile Karakız'da rüzgar motifi belirleyici bir rol üstlenmektedir. Aniden çıkan bir rüzgar kahraman Ayşegül'ün yününü alıp götürür. Bu olay onun yepyeni ve olağanüstü bir yaşama adım atmasının başlangıcı olur. Rüzgarın kahramanı alıp götürmesi, ardından daha güçlü ve dönüşmüş halde geri gelmesi, şaman geleneklerindeki ölüm yeniden doğuş kurgusunu çağrıştırıyor. Her ne kadar rüzgar anlatılarda çoğunlukla olumlu ve dönüştürücü bir güç olarak yer alsa da olumsuz örnekler de bulunur. Hakas masalı Işık Işıkoğlu Hakan'da rüzgar kötülüğün simgesi olan Celbege'nin alameti olarak ortaya çıkar. Hakan'ın kızı bir kasırga tarafından alınıp götürülür ve Celbege'nin etkisiyle kötü huylu bir varlığa dönüşür. Araştırmacılar bu örneği Türk kültüründeki yel tasavvurunun çift kutuplu yapısının en net anlatısal yansıması olarak değerlendirmektedir diyelim ve Ahmet Yamacı'nın Zehra Bilir'den derlediği başındaki tellere sözleriyle başlayan türküyü Reşit Muhtar'dan dinleyelim.

0: TRT Türkü.
1: Değerli dinleyenler, konumuz yel veya rüzgar. Türk edebiyatında rüzgar konusundan biraz bahsedelim. Eski Türk şiirinde rüzgar motifi son derece geniş bir anlam çerçevesine sahiptir. Bu şiirde en çok kullanılan ve en değerli sayılan rüzgar türü, sabah vakti esen hafif rüzgarı ifade eden Bağdı Sabah'dır. Sabah rüzgarı şiirimizde Bağdı Sabah veya Seher Yeli biçiminde ifade edilmekte ve Türk edebiyatında sürekli ve tutarlı bir biçimde aynı ve benzer anlamlar taşıyan bir motif olarak karşımıza çıkmaktadır. Türk tasavvuf şiirinde Bağdı Sabah, insan ile Tanrı arasında iletişimi sağlayan ilahi bir güç, kutsal bir öge, unsur olarak tanımlanır. Bütünüyle Türk şiirinde sabah rüzgarı, insanlar arası iletişimi, haberleşmeyi sağlayıcı vasfıyla öne çıkar. Sevgilinin haberini ve kokusunu aşağı taşıyan bir postacı olarak görev üstlenir. Bağdı Sabah selam söyle o yâre sözlü türküde bu işlev en yalın biçimiyle görülmektedir. Nedim ise estikçe Bağdı Subh perişansın ey gönül mısrağında rüzgarı gönlün dağınıklığının simgesi olarak kullanmıştır. Divan şiirinde Bağdı Sabah'ın zıddı olan Bağdı Hazan yani sonbahar rüzgarı ise hüzün, ayrılık ve solgunluğun metaforudur. İlkbahar rüzgarı açılmayı, yeşermeyi ve umudu simgelerken, sonbahar rüzgarı yok oluşu ve ayrılığı anlatmaktadır. Alevi Bektaşi şiir geleneğinde de seher yeli motifi çok görülmektedir. Bu geleneğe özgü deyişlerde ve nutuk nefes türü şiirlerde rüzgar, Tanrı ile kul arasındaki sırrı taşıyan çok aşkın bir güçtür. Seher yeli motifinin geçmişten günümüze Türk şiirinin genelinde olduğu gibi Alevi ve Bektaşi şiirinde de işlevsel bir role sahip olduğu araştırmacılar tarafından belgelenmiştir. Değerli dinleyenler, TRT Türkü Radyo kanalından bir TRT Ankara Radyosu yapımı olan Arifane programından seslendik sizlere, programın sonuna geldik. Son türkümüzü yayımlamadan önce programı hazırlayan ve sunan bendeniz Türker Eroğlu, teknik yönetmenimiz Necmiye Şahin ve yapımcımız Gülyeşim Gökçe ile birlikte hepinize sağlık ve esenlik dileklerimizi iletiyoruz. Son türkümüz Neşet Ertaş'tan alınmış. Açıl ey ömrümün varı sözleriyle başlayan türküyü Ümit Bekizağ seslendirecek. Haftaya aynı gün ve saatte buluşmak dileğiyle her ne kadar sürçülisan ettiysek affola, Allah'a ısmarladık efendim.

TRT Türkü'den merhabalar sevgili dostlar. Sesimizin ulaştığı her yere selam olsun ozanların dilinden. Yapımcımız Emine Yılmaz, teknik yönetmenimiz Mahmut Dağıstan ve sunucunuz ben Aşık Maksut Feryadi. Herkese iyi akşamlar diliyoruz. Kimler bizi nerede dinliyorsa sevgi, saygı, selamlarımızı gönderiyor ve de sıcacık türkülerimizi armağan ediyoruz. Sevgili dostlar, bu akşamki programımıza da bir türküyle merhaba demiş olduk. Ve bu akşam dolu dolu bir programla sizlerle beraberiz. Bu akşamki program konuklarım Aşık Ensar Şahbazoğlu ve Aşık Veysel Yıldız.

Karadı kaşların gözlerin elmas, böyle derdi olan cihanda gülmez. Hekim Numan gelse yaram sağalmaz, Şahı Merdan yesin haraya dağlar.

Kıyas söyler bu sözleri serinden, deli gönül kaynar coşar yerinden. Ayrı düştüm vatanımdan elimden, onun için batıfsan karaya dağlar. Aman ala gözler, canım ala gözler, gözlerin kimi gözler?

Pınar'ın başında çeşme yolunda yârim gaşköz edip eylemedin mi? Ta ölene kadar meylim sendedi, bergüzar verip de söylemedin mi?

0: Sen Şahbazoğluna olmuşsun maşuk, geleceğim peşine yollar dolaşık. Ne dizde takat var ne gözde ışık, Veysel'i sen Veysel eylemedin mi?
1: Aşık Ensar Şahbazoğlu'na teşekkür ediyorum. Sevgili dostlar, programımızın bu bölümünde bir türkü de ben armağan edeceğim sizlere. Ve benim okuyacağım türkünün ardından programımızın ikinci bölümünde Aşık Veysel Yıldızer'in sesine, sazına kulak asacağız efendim.

Devleyle ikindinin arası, yaktı beni kaşlarının karası. Bu bir kurşun değil hançer yarası, oyar yaralamış yaram var benim.

Levleyle ikindinin çağında, bir gül bitmiş nazlı yarın bağında. Evi viran kalmış sevda dağında, bir kız yaralamış yaram var benim.

Mahmut da bu kışı burada kışladı. Yaralarım göz göz oldu işledi. Kan kurudu, can sıkmaya başladı. Mahbub yaraladı, yaram var benim.

aheste aheste yürü, yoluna kurban oldum. Konuş sözünü duysunlar, diline kurban oldum.

burası kale bedeni. N'olur durdurun gideni. Kemer incitmiş bedeni, beline kurban olduğum.

0: zarıyım can versinler. Yüzüm yoluna sürsünler. Dön de yüzünü görsünler. Halına kurban oldum.
1: Evet sevgili dostlar, programımızın ilk bölümünde yer alan Aşık Enser Şahbazoğlu'na ve Aşık Veysel Yıldızer'e teşekkür ediyor. Sanat hayatlarında başarılar diliyorum. Sevgili dostlar, bu haftaki programımızın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Önümüzdeki hafta yeniden güzel bir programda sizlerle beraber olmak ümidiyle. O güne dek hoşça kalın, dostça kalın. Sevgiyle, dostlukla, kardeşlikle. Yapımcımız Emine Yılmaz, teknik yönetmenimiz Mahmut Dağıstan ve sunucunuz ben Aşık Maksut Feryadi. Herkese iyi akşamlar diliyoruz efendim. Hoşça kalın.
2: Ozanların dilinden.

Anadolu renklerin ahenkle dokunduğu bir kilim gibidir. Bizler de bu gece o kilimin desenlerine ilmek ilmek işlenmiş duyguları notalara döküyoruz. Programı hazırlayan Edip Tekin ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Gece ezgilerine hoş geldiniz. Programımıza Necla Eker'e ait olan Bitlis türküsüyle başlıyoruz. Hakan Ünal sizlerle. Ahlatın altında küçük iskele, 18 yaşımda gittim askere.

Değerli dinleyenler, programımız Malatya yöresinden bir türküyle devam ediyor. Mahmut Erdal'a ait bu türküyü Turan Engin söylüyor. Deli gönül hangi dala konarsın? Senin tutunacak dalın mı kaldı?

Yücel Paşmakçı'nın Fatma Çil'den derlediği Rumeli türküsünü Aysun Gültekin söylüyor. Bir fırtına tuttu bizi, deryaya kardı. O bizim kavuşmalarımız, mahşere kaldı.

Sırada Kırıkkale yöresinden bir türkü var. Faruk Yılmaz'a ait bu türküyü Faruk Yılmaz seslendiriyor. Arzum dağlarda gezersin, başına gülleri dizersin.

Erkan Sürmen'in Cemil Şabanoğlu'ndan derlediği Rumeli türküsünü Rüstem Avcı söylüyor. Alan çayırlarında koyun güdersin, bir donla gömleğe kurban gidersin.

Muzaffer Sarı Sözen'in Saadettin Kutlu'dan derlediği Van türküsünü Zülal Bakırcı seslendiriyor. Bizim eller ne güzel eller, söylesin şirin diller.

Canetili'nin Aşık Yoksuli ve Aşık Emrah'tan derlediği Malatya türküsünü Nihat Erdağ söylüyor. Bahçesinde bir taş attım vişneye, kimseler yarinden ayrı düşmeye.

Ahmet Yamacı'nın Ramazan Şenses'ten derlediği Diyarbakır türküsüyle Zehra Ganioğlu sizlerle. Çıktım saray köşküne, yanarım yar aşkına.

Hakkari yöresinden bir türküyle programımız devam ediyor. Mehmet Selvi'ye ait türküyle Mehmet Seske sizlerle. Esme Seher Yeli esme, değer tellere tellere.

Gülşen Kutlu'nun Ekrem Çelebi'den derlediği Kırıkkale türküsünü Gülcan Kayaarar seslendiriyor. Derdimin ortağı Sinem Bülbül'ü, andırırsın laleyle bülbülü.

Muzaffer Sarı Sözen'in Mahmut Sağlam, Yusuf Taş ve Sadık Kaşan'dan derlediği Tokat türküsüyle Tekin Büyükaya sizlerle. Aşıp aşıp karlı dağlar gelirsin, bizim elden ne haberler bilirsin.

Gece Ezgileri'nin sonuna geldik. Programı hazırlayan Edip Tekin ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Tekrar görüşünceye dek her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

TRT Türkü'den iyi akşamlar değerli dinleyenler. Efendim İstanbul Radyosu'ndan canlı olarak sesleniyoruz sizlere. Bizleri radyoları başında dinleyen siz değerli dinleyenlerimize Türkü Evi programı olarak hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyor. Saygı ve selamlarımızı gönderiyoruz. Efendim her zaman olduğu gibi bu haftada sizler için hazırlamış olduğum repertuarımı TRT İstanbul Radyosu'nun birbirinden kıymetli saz sanatçılarıyla birlikte icra etmeye çalışacağız. Sevgili dinleyenlerimiz, bu akşam sazlarıyla bizlere kimler eşlik ediyor? Grup şefimiz bağlamada Okyay Kösegil, meyde Yaşar Taner, kavalda Osman Aktaş, kemençede Umut Ayvaz, garmonda Nejat Özgür, bas gitarda Burak Demir, gitarda Ercan Coşkun, ritim sazda Özcan Gök ve Can Akın bizlere eşlik ediyorlar. Yapımcımız Kerem Bulut, ton meisterimiz bu akşam Birsel Acar, teknik yönetmenimiz Hüsnü Aslan ve ben mikrofonda

Hüseyin Balcı sizler için hazırlamış olduğum birbirinden güzel eserleri seslendirmeye çalışacağım. Efendim ilk olarak Ordu Ünye'ye gittik. Güzel bir türküyle sizlere seslenmiş olduk. Ne dedik? Ünye'den çıktım başım selamet. Türkümüz Hamdi Tanses, Fethi Gençalioğlu'ndan derlemiş. Sevgili dinleyenlerimiz, türkü yolculuğumuz devam ediyor. Şimdi sıradaki türkümüz yine Karadeniz bölgesinden Rize'ye gideceğiz. Ne diyeceğiz? Sivri'nin tepesinde vardır cicili taşlar diyoruz. Türkümüzü Emin Yağcı derlemiş. Buyurunuz.

0: TRT Türkü.
1: Teşekkür ediyoruz değerli orkestramıza, güzel bir Rize türküsüyle sizlere seslendik değerli dinleyenlerimiz. Efendim devam ediyoruz güzel türkülerimizle. Şimdi ise rotamızı değiştireceğiz. Sivas'a uzanacağız değerli dinleyenler. Nasip olsa yine gitsem yayla edeceğiz türkümüzü. Muzaffer Sarı Sözen, Talebi Coşkun'dan derlemiş. Buyurunuz.

yaylaya dedik. Efendim sırada bir Erzincan türküsü var. Küstürdüm barışamam diyeceğiz. Türkümüz plaktan yazılmış. Erzincanlı Şerif'ten. Buyurun.

Evet, değerli dinleyenlerimiz, güzel bir Erzincan türküsüyle sizlere seslendik. Şimdi ise rotamızı değiştiriyoruz. Trabzon'a uzanacağız. Trabzon Boztepe'de diyeceğiz. Türkümüzü Coşkun Gök Erol Uzun'dan derlemiş.

Evet efendim, güzel bir Trabzon türküsü okuduk sizler için. Yine Karadeniz yöresindeyiz. Bu sefer ne diyeceğiz? Salina salina suya gidersin diyeceğiz. Türkümüzün kaynak kişisi Cemile Cevher, buyurunuz.

Teşekkür ediyorum. Sevgili orkestramıza güzel bir Karadeniz türküsü seslendirdik. Efendim türkü yolculuğumuz devam ediyor. Şimdi Sivas Saray'a uzanacağız. Kaleden iniş mi olur diyoruz türkümüzü. Muzaffer Sarı Sözen hocamız Zaralı Halil Söyler'den derlemiş. Sevgili dinleyenlerimiz, bu güzel türkü sizler için gelsin.

Evet efendim, birbirinden güzel türkülerimizle sizlere sesleniyoruz. Kaleden iniş mi olur dedik, Sivas Sarayı uzandık. Böyle yurdumuzun dört bir tarafından sizlere birbirinden güzel eserlerimizi icra etmeye çalışıyoruz. Karadeniz'den, Orta Anadolu'dan, Güneydoğu'dan, Ege'den. Şimdi yine Karadeniz'deyiz sevgili dinleyenlerimiz. Görele Çavuşlu'ya gideceğiz. Biz hepimiz üç kardeş diyeceğiz türkümüzü. Nida Tüfekçi hocamız derlemiş. Kimden? Ömer Akpınar'dan. Buyurunuz.

Evet, güzel bir türküyle sizlere seslendik. Görele Çavuşlu'ya gittik efendim. Devam ediyoruz yine, Karadeniz'deyiz. Rize'den bir türküyle bu sefer sizlere sesleneceğiz. Kızıl ağaç yaprağı düşer dibine kalır diyoruz türkümüzü. Yücel Paşmakçı hocamız İrfan Ruhi Eren'den derlemiş. Buyurunuz.

0: TRT Türkü.
1: Değerli dinleyenlerimiz, türkü yolculuğumuza devam ediyoruz. Güzel bir Karadeniz türküsünden sonra

Teşekkür ediyorum, harikasınız. Sevgili orkestramızı bir kez daha tebrik ediyorum. Güzel bir Ankara türküsü okuduk sizler için. Şimdi ise yine hepimizin kulaklarında olan bir güzel türküyle devam edeceğiz. Yıldızeli yöresine gideceğiz. Ne diyeceğiz? Bin cefalar etsen almam üstüme diyeceğiz. Türkümüzü İstanbul Radyosu Türk Halk Müziği Şubesi Ali Sultan'dan derlemiş.

Teşekkür ediyorum değerli orkestramıza. Bu güzel türküden sonra rotamızı değerli dinleyenlerimiz Diyarbakır'a çevireceğiz. Kaynak kişi İzzet Altınmeşe, türkümüzü derleyen de kendisi. Hepimizin kulağında olan bir türkü, Kar Yağar Kar Üstüne diyeceğiz. Buyurunuz.

Çok teşekkür ediyorum değerli orkestramıza. Harikaydınız. Ellerinize sağlık. Evet efendim. Programımızın tabii ki yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Son iki türküyle sizlere veda edeceğiz. Şimdi ise Yol Havası mı abi? Bu türküden sonra Yol Havası yapalım ve bağlayalım. Çamlı Hemşin'den bir türküyle devam ediyoruz. Kavron Yaylası'nda bir gelin gördüm diyeceğiz. Türkümüzü Nihat Kaya, Yaşar Bildiren'den derlemiş ve hemen önünde küçük bir yol.

Teşekkür ediyorum sevgili dinleyenlerimiz. Bu akşam da bir Türkiye'vi programının sonuna geldik. Umuyoruz bir nebze de olsa gönlünüze dokunabilmişizdir. Başka bir Türkiye'vi programında görüşmek dileğiyle efendim her hareketli bir final türküsüyle sizlere veda edeceğiz. Ne diyeceğiz efendim? Gördüm seni ufağım diyeceğiz. Bizler bir başka Türkiye'vi programıyla sizlerle birlikte olmak dileğiyle diyoruz. Efendim her şey gönlünüzce olsun. Bu akşam burada emeği geçen tüm orkestramıza ve ana kumanda odasında olan ton maisterimize, yapımcımıza, herkese çok teşekkür ediyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Görüşmek dileğiyle diyoruz. Hoşça kalın. Gördüm seni ufam diyoruz.

Sıramıza şarkışlaya uzandık sevgili dinleyenlerimiz. Nasip olsa yine gitsem yaylaya dedik. Efendim sırada bir Erzincan türküsü var. Küstürdüm barışamam diyeceğiz. Türkümüz plaktan yazılmış.